Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azat eyle nefsimi.

yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlar?

0: pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. günahlarımı gufranına bahane eyle, yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, acizimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle, dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Mughni, ya Mughni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

0: giden.
1: Medine halkı ayakta, Hüseyin'im gitme. Karar karar lakin girecekti. Abdullah'ın muti meşhur sahabi gelecek, Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti, kurbanın olayım. Kuzu halkına güvenme, kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de, Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler, o nasipsiz insanlar. Gitme Hüseyin.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Herkes Türkmen FM dinliyor.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.

Günaydın efendim, günaydın. Çarşamba sabahında Türkmen FM'den herkese kocaman, kucak dolusu bir merhaba diyelim. Efendim, ister karasal yayından bizimlesiniz, ister Türkmen FM sitesi üzerinden, dünyanın neresinde olursanız olun, bugün sesimizi bir yerlere, bir şekilde sizlere ulaşıyor demektir. Bu güzel günde kameramızda açık efendim, ben Facebook üzerinden görüntülü bir şekilde sizi dinlemek istiyorum diyorsanız, buyurun lütfen, Facebook üzerinden yayınımıza bekleriz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çayınız, kahveniz hazırsa biz de hazırız. Yeni bir güne güzel bir şarkıyla, güzel bir sohbetle, enerjiyle başlayalım efendim.

Hadi bakalım çarşamba bizimle güzelleşsin. Merve ile günaydın başlıyor. Abucan sabah lever deyipti. Çok güzel. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Can babası necesin?

Sana alım hara kaçım ninne yarım ninne ninne esmer yarım ninne. Şimdi ilk şarkımızı dinledik, biraz enerjimizi hafif böyle yerine getirdik. Ama daha yeni başladık. Enerjimizi biraz daha yükseltmemiz lazım. Ne dersiniz? Biraz daha yükseltelim mi? Yavaş yavaş. Çarşamba sabahına bir şarkı yetmez dedik. İkinci açılışımız da gelsin. Hazırsanız sesimizi biraz daha açıyoruz. Sesleri yükseltiyoruz şöyle. Türkmen FM'de Merve ile Günaydın devam ediyor. Şimdi sıradaki güne tam gaz böyle eşlik edecek güzel bir şarkı var. Hadi birlikte söyleyelim. Hel hele verin yerine.

Yasir Samancı günaydın yazmış. Hoş geldiniz efendim. Şef Felah günaydınlar sultanım yazmış. Siz de hoş geldiniz. Her gün desteğini benden esirgemiyor sevgili eşim. Çok teşekkür ederim.

Muazzez Abacı'dan hiçbir şeyde gözüm yok şarkısını istiyorum demiş Yasir Samancı. Biraz beklerseniz hemen hazırlayacağım. Şimdi kısa bir telefon bağlantı var. Alım özünü hemen gözüm başım üzerine.

0: Allah, en güzel şarkılarımızdan bir tanesiydi efendim. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Sevgili meslektaşım, Türkmeneli Televizyonu Kerkük muhabiri Nur Eyüp bizimle olacak. Biraz sonra kendisinden biliyorsunuz okullarda bir ertelenme oldu. Bu bilgiyi daha sağlıklı bir şekilde kendisinden almak için kendisine bir alo diyelim izninizle. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın Nur, hoş geldin.
1: Günaydın Merve, nasılsın?
0: Ben çok iyiyim, sen nasılsın canım?
1: Hamdolsun, ben de iyiyim. Sesini duydum, daha da iyi oldum.
0: Süper o zaman. Nur, şimdi ilk önce sen bilgileri aktar ama ben de günün sorusu var. Merak ediyorum, ona nasıl cevap vereceksin? Programda her gün bir günün sorusu var. Bakalım ona cevabın ne olacak? Bir bilgileri aktar bize, hemen bir senden son gelişmeleri alalım bu konuyla ilgili. Okulların ertelenme konusu çok merak ediliyor. İstersen mikrofonu tamamen sana bırakayım.
1: Tamam. Tabii Merve, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullar ve çarşı pazarlarda hareketlilik giderek artıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının 11 Ekim'e ertelenmesiyle birlikte okullarda yeni döneme yönelik hazırlıklar da hız kesmeden devam ediyor.
0: Evet.
1: Sınıflar temizleniyor, okulların bahçeleri ve koridorlar yeni döneme hazırlanıyor. Öğretmenler ise öğrenciler için hazırlanan yeni ders kitaplarını dağıtarak eğitim yılına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan ise yeni dönemin heyecanını en fazla yaşayanlardan biri öğrenciler.
0: Evet.
1: Kimi okul çantası ve kırtasiye malzemelerini tamamlıyor, kimi yeni kitaplarını inceliyor. Bu hareketlilik yalnızca okullarla sınırlı değil, eğitim yılının yaklaşmasıyla birlikte kırtasiyelerde de yoğunluk yaşanıyor. Çantalar, defterler, kalemlerden ve diğer okul ihtiyaçlarına kadar birçok ürün için alışverişler hız kazanıyor. Öğrenciler yeni bir döneme, öğretmenler ise yeni bir eğitim yılına hazırlanırken Kerkük'te eğitim hareketliliği her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.
0: Çok teşekkür ederiz bu gelişmeler için. Nur, şimdi kısa bir sohbet edebilir miyiz? Bir dakika, iki dakika sürecek bir sohbet. Zamanın varsa
1: tabii.
0: Şayet. Nur, ben her gün bir soru soruyorum. Bu sorularımızdan bir tanesi bugün şöyle. Ben en çok dolmayı severim ama annem yaparsa, ya da küfte aşını severim ama babaannem yaparsa dediğim bir yemek var mı merak ediyorum.
1: Tabii. Bize kelepaça var. Bizim eski yemeklerimizde. Evet. Meşhur yemeklerimizden, geleneksel yemeklerimizden olsun. Yarpak olsun, köfte aşı olsun. Ben en çok sevdiğim kelepaçadı. Tabii annemin elinden.
0: Annemin elinden. Tamam canım. Çok teşekkür ederiz. Günün sorusuna da cevap vermiş oldun. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel bilgiler için efendim sevgili meslektaşım Nur Eyüp'e çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyoruz. Hoşça kal canım. Kendine çok iyi bak. Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Nur'dan da bilgilerimizi aldıktan sonra şöyle şarkılarla devam edelim. Bugünün sorusunu hemen efendim şöyle bir başlatmak istiyorum izninizle. Bugünün sorusu ne? Şimdi WhatsApp'a yazabilirsiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi eğer bugünkü sorumuza cevap vermek istiyorsanız WhatsApp açık, telefon açık, Facebook'tan yine cevap gönderebilirsiniz. Bugünün sorusu şöyle. Ben dolma severim, yarpak severim, işte küfte aşını çok severim ama annem yaparsa, bibim yaparsa, eşim yaparsa ya da halam, teyzem yaparsa bu yemeği daha fazla severim dediğiniz bir yemek var mı?
2: Bir senim olur.
0: Yani hangi yemek kim yapınca daha güzel olur o? Annemiz, halamız, teyzemiz, ablamız, eşimiz, babaannemiz, anneannemiz. Hadi bakalım cevapları yazın. Merak ediyorum. 0770 131 34 61 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Dilerseniz bizi arayabilirsiniz. Hadi bakalım mutfağın gizli kahramanı sizin için kim, öğrenmiş olalım.

Evet efendim, radyolarını yeni açanlar var. Saat tam 9'da günü başlattık. Facebook üzerinden de canlı yayındayız. Bizlere ulaşabilirsiniz. İstediğiniz şarkıyı, türküyü yazın. Sizler için hemen hazırlayacağım.

Bugünkü sorumuzu tekrar edeyim efendim. Bugünkü sorum şöyle, günün sorusu şöyle. Ben bu yemeği çok severim. Dolma, yarpa, işte küfte çok çok severim. Ama annem yaparsa, ama halam yaparsa, eşim, ablam yaparsa bir başka severim dediğiniz bir yemek var mı efendim? Ya şöyle yapalım, bu şarkıyı ne yapalım, dinleyelim. Sonrasında ilk istek şarkımızla devam edelim. Yasir Samancı bizden güzel bir şarkı istemişti. Abucan, senin istediğin bir şarkı var mı? Evet yazmış İbrahim Tatlıses'ten bir mani isterim. Gözüm başım üzerine, onu da hazır edirem hemen.

Evet, güzel hareketli şarkımızın ardından ilk istek şarkımızı dinleyelim. Arkadaşımızı daha fazla bekletmek istemiyorum. İbrahim Tatlıses isteği var. Can babasının isteği üzerine onu da şimdi hemen vereceğim. Ama önce Hiçbir Şeyde Gözüm Yok şarkısını dinleyelim efendim. Zeki Müren ve Muazzez Abacı. Türkmen FM dinleyicileri için bu güzel şarkıyı seslendirmiş olsun.

0: yeter.
1: Evet efendim, ilk istek şarkımızın ardından ikinci istek şarkımızı da vermiş olalım. Can babası Kerkük'ten yazıyordu bize. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı rica etmişti. Hemen vermiş olalım. Bu arada efendim şöyle bir hava durumuna göz atalım. Başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat güneşli bir güne 35 dereceyle merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Kerkük güneşli bir güne 34 dereceyle merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar hava sıcaklığı yükselecekmiş. Erbil vilayeti 32 dereceyle güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 37 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Musul efendim güneşli bir güne merhaba demiş. 31 dereceyle ilerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Güneşli bir güne merhaba diyen 37 dereceyle sırada Basra var. Basra 37 dereceyle günü başlatırken ilerleyen saatlerde rüzgarlı bir hava

Can babasının isteği üzerine bu güzel şarkıyı da dinlemiş olduk İbrahim Tatlıses'in sesinden. Evet efendim, 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Bu arada bugünün sorusu, programımızda biliyorsunuz günün sorusu köşesi var.

şimdi günün sorusu köşemizde ne vardı bugün? Ben bu yemeği çok severim. Örneğin dolma, küfte, kelle paça ya da işte doğrama çok severim. Ama annem yaparsa, eşim yaparsa, ablam, teyzem, babaannem, anneannem yaparsa dediğiniz bir yemek var mı? Zaten ben bu yemeği seviyorum ama o kişi yaparsa daha fazla severim dediğiniz bir yemek var mı? Herkese merhaba, hayırlı günler. Ben Ali Köprülü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

Güzel bir mesaj daha gelmiş Zeynep Almanya'dan. Günaydınlar, merhabalar, nasılsınız Merve Hanım demiş. İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Yukarı bu kulonu hep denediği bu masa. Güzel bir şarkı istiyorum Nahide Babaşlı'nın sesinden. O bakışla yaşam senin. Size Almanya'dan yazıyorum. Sorunuzun cevabı ise ben dolmayı çok severim ama annem yaparsa demiş. Çok teşekkür ederim. Şimdiki aşklar şişe çevirir. Güzel mesajın için. Tamam, sana bir Nahide Babaşlı şarkısı hazırlayacağım hemen. Şimdiki aşklar şişe çevirirken masada dostlar kışı... Merak etme, güzel bir şarkısını hem de hareketli bir şarkısını hazırlayacağım. Almanya'da bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize de saygılarımızı göndermiş olalım efendim. Masada dostlar kışı... Mendil'den Telafer'e kadar bütün Türkmeneli'ye. Saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletmiş olalım. Evet, bugünkü sağlık köşemizde ne var biliyor musunuz? Bugünkü sağlık köşemizde hani böyle...

Böyle parmaklarımızı kütletirdik, bir ses çıkar ya da parmaklarımızı çekerdik. Bu ne kadar doğrudu? Bugünkü sağlık köşemizde bu bilgilerle sizlere paylaşacağım. Bu bilgilere biraz kulak vereceğiz. Uzmanlar bu konu hakkında ne diyor? Biraz bunu konuşacağız.

0: Efendim güzel bir gün, güzel bir sabah. 90.1 frekansında Türkmen FM'de sizleri bekliyor. Radyosunu yeni açanlar merak etmeyin, hiçbir şey kaçırmadınız. Günün sorusunu sordum, bir telefon bağlantım vardı, aldım. Koşardım. Sağlık köşesi, burçlar.
1: Elimden çalarak aldın, hırsız çalarak aldın. Sendeki aşktan.
0: İsim önerisi.
1: Neydi hakars?
0: Birçok konumuz daha sizleri bekliyor, hiç merak etmeyin.
1: Boğulur gideriz ateşsiz.
0: Elmalim, günaydın. Güller ve Yaseminler, Merve Hanım demiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.

Efendim, bu arada Türkmen FM, Türkmen FM WhatsApp hattını bir kenara not etmek istiyorsanız 0770 131 34 61 numarasına lütfen yazın. Mesajlarınızı, isteklerinizi, fikir ve düşüncelerinizi bekliyoruz.

Abla konu neydi? Sana zahmet, hatırlatır mısın? Günün sorusu bugün şöyleydi. Ben bu yemeği zaten çok severim. Mesela ben doğrama ya da küfte aşı veya dolma çok severim. Ama annem yaparsa bir başka severim. Ya da ablam yaparsa veya halam yaparsa bir başka severim dediğiniz bir yemek var ise yazın. Telefon etmek isterseniz de numaramızı bol bol hatırlatacağım. Telefonda edebilirsiniz. Şimdi Almanya'dan mesaj yazan arkadaşımız Zeynep için bir şarkı hazırladım. Bir günüm geçiyorsa güzel. Umarım gönlüne göre olur. Var gözyaşı. Evet, cevaplar gelmeye başlıyor. Diyor ki ben dolmayı çok severim ama eşim yaparsa demiş Ali.

Evet, bugünkü telefon bağlantımız sevgili meslektaşım Nur Eyüp'le oldu. Efendim bizlere işte okul neden ertelendi hem onu anlattı hem şu anda kırtasiye hazırlıkları var. İşte okulun açılışına dair bazı hazırlıklar var. Bilgileri aktardı bizlere. Kendisine tekrardan teşekkür etmiş olalım.

0: Efendim, sağlık köşemize artık geçelim. Şimdi çocukken ya da büyüdüğümüzde sürekli böyle bir alışkanlık haline gelen, aslında uzmanlar diyor ki bu bir alışkanlık. İşte parmağımızı çekeriz, kütletiriz, hani bir ses çıkar bela. Onu yapmak ne kadar doğru? Bugün bunu konuşacağız. Aslında çıt sesi, yani o nece diyeler, parmağımızı takıldadır biraz böyle. O ses eklem sıvısındaki gazların oluşturduğu hızlı basınç değişimiyle ortaya çıkan bir ses. Kemikleri birbirine sürtüşmesiyle kaynaklanan bir ses. Bu peki böyle parmaklarımızı çekmek, kütletmek bizi rahatlatıyor mu? Hayır, tam tersine bu parmaklarımızın, işte o kemiklerimizin arasındaki sıvıya zarar veriyor. Hani eskiden belki de birçoğumuz eşidipti. Büyüklerimiz ne diyor? İşte parmağı çekme, işte kütletme. Zamanla ileriki yaşlarda eli titrer. Aslında bu bir nevi doğru. Evet, böyle bir kanıt yok ama yine de o sıvı azlaştığında, işte sürekli hani çocukluk yaştan, işte gençlikten biz yaşlığa kadar düşünün, hep bunu yapıyoruz. O sıvıyı yavaş yavaş kaybediyoruz. O kemiklerimizin arasındaki sıvıyı kaybediyoruz. Ve bu da ne oluyor? Yani parmağı zorlayarak özellikle çekmek ağrıya, şişliğe, zamanla orada kist oluşmasına sebep oluyormuş. Yani aslında çok tehlikeli bir şeymiş.
1: Utandım senden, ihtiyacım yok sana, doğarım küllerimden.
0: Ve herhangi bir rahatlama da bununla gelmiyor. Mesela hani parmağımızı çektiğimizde sanıyoruz ki elimiz çok ağrıdı, parmağımızı çekelim hani elimiz rahatlasın. Öyle bir durum yok. Asla uzmanlar bunu önermiyorlar efendim.
1: Yok daha neler, bitmedi, tükenmedi, yalan dolu hikayeler.
0: Uzmanlar eğer eliniz ağrıyorsa parmağınızı kütletmek yerine veya parmaklarınızı çekmek yerine hafif onlara küçük masajlar yapın diyor. Elinizi mesela bir şok yaşatın, soğuk suyla yıkayın diyorlar. Bu şekilde hani o kan dolaşımını bir şekilde hızlandırın, yine de bunu yapmayın diye uyarıyorlar. Bugünkü sağlık bilgimiz de böyleydi efendim. Umarım beğendiniz.

yalan dolu. Efendim, bu sabah sadece sesimiz değil, görüntümüz de sizinle. Facebook'tan canlı yayınımıza da bekliyorum sizi. Hem dinleyin hem bir merhaba bırakın bize. Türkmen FM Facebook sayfasına bir göz atın çünkü birbirinden güzel programlarımız var. Kaçıranlar, görmeyenler, bakmayanlar için küçük bir hatırlatma. 0770 131 34 61 numarasıyla bizi arayabilirsiniz. Şimdi yine günün sorusunu kısaca bir hatırlatalım. Günün sorusu neydi? Ben şu yemeği çok severim ama annemin elinden olursa veya eşimin elinden olursa, ben örneğin küftaşını çok severim ama annem yaparsa, ben dolmanı çok severim halam yaparsa, atem yaparsa dediğimiz bir yemek var. Var ise da kim yapan da çok sevisiz. Yazın bakalım, cevaplarınızı bekliyorum.

0: Efendim, şimdi ne yapalım? Güzel bir şarkı hazırladım sizlere. Şarkım duygusal olacak.
1: Sevmemiş beni.
0: Ben de bu arada günün şiirini bırakayım.
1: Geçmişim.
0: Şöyle köşelere, bir yerlere.
1: İz bırakmadan.
0: Çölde çiçek oldum, bahçede nakış, şimşekte ateş oldum, bulutta yağmur. Sihirli bir göz gördüm, nurlu bir bakış. Dönüştüm pırana, karıştım çaya, seni sevmek için geldim dünyaya. Ben 1000 yıl önce de gelebilirdim, 1000 yıl sonra da ölebilirdim. Zamanı başka türlü hesaplayabilirdim, vakti başka şekilde bölebilirdim. Düşüp senin doğduğun haftaya, aya, seni sevmek için geldim dünyaya.
1: Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha, biraz daha.
0: Sesini duydum, sesten ses aldım, neşeli gülüşünden güç, heves aldım. Sen nefesim oldun, ben nefes aldım, mutluluk verdiler güneşe, aya. Seni sevmek için geldim dünyaya.
1: Kıra,

Mecnun da Kerem de Ferhat da benim. Mecnun'a Ferhat'a Kanat da benim. Ölüm de sevgi de hayat da benim. Şükür yaradanın verdiği paya. Seni sevmek için geldim dünyaya.

Efendim, günün şiirini de şöyle sizlerle birlikte efendim hem dinledik hem de güzel bir şarkıyla kendisini, şiirimizi şöyle bir özleştirmiş olduk. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bir mesajımız var. Abla rica etsem Barış Banco'dan Acem Kızı, Çeçen Kızı, Sen Ağlar Gir Ben Kırmızı şarkısını çalarsan çok mutlu olurum demiş. Ben de hemen hazırladım. Teşekkür ederim. Armağan olsun radyo evinde emeği geçen herkese, özellikle sana ve sevgili eşime demiş. Hemen hazırladım. Bu şarkı Barış Manço'nun sesinden bayağı eski. Böyle kaliteli versiyonu neredeyse bulmak imkansız gibi bir şey. Çünkü taş plak zamanlarından kayda alınan bir şarkı. Umarım beğenirsin.

Evet, şarkının kalitesi o kadar yüksek olmadığı için sana daha fazlasını dinletemem. Ama sıradaki şarkı bizden sana gelsin. Şimdi ne yapalım efendim? Sağlık konusunu geride bıraktık. Günün sorusunu sorduk. Güzel yanıtlar verdiniz. Şimdi bir Volkan Konak klasiği dinleyelim ama Burhan Hancı'nın sesinden.

Efendim çok sevdiğim bir şarkıdır. Derin fidanım, feryadım. Ey benim zizil parmak, memleket gözlüm. Zizil parmak biliyor musunuz ne demek? Karadeniz lehçesinde zarif, ince, küçük yapılı insanların hani sahip olduğu parmak tipine denir. Evet, bakalım mesajlara şöyle bir göz atalım. Günaydın demiş Mumin, hoş geldin. Uzun bir günaydın diye yazmış. Günaydın Türkmen FM Radyosu, Merve Hanım, Kerkük, Tuz, Telafer. Günaydın Türkmeneli demiş. Mavi kalpler yollamış. Günaydın Mumin, hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın? Ve bugün günaydın benzin sırasında bekleyen kader ortaklarıma... Tamam o zaman senin vasıtanla şu anda bizleri sürüş halinde dinleyen, seyir halinde dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza selam göndermiş olalım. Komşular yine ikimizi konuşuyor. Onlar için güzel bir şarkı hazırladım şimdi, tamam mı?

0: Her gün küsüp bana.
1: Günün sorusunu hatırlatma isteği duydum bir anda. Hemen sizlerle paylaşayım efendim. Bugünün sorusu şöyleydi. Bu yemeği çok severim annem yaparsa. Mesela pilavı çok severim ama annem yaparsa bir başka yapar. Örneğin ya da nohut yemeğini çok severim. Halam yaparsa, ablam yaparsa dediğiniz. Yani bir kişi var mı? Varsa bu kim? Ben ıspanak yumurtayı çok severim ama teyzem güzel yapar tam istediğim gibi. Örneğin ıspanak yumurtayı kendim bile yapsam o tadı alamam. Çok çok severim. Ama teyzemin elinden.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla efendim. Bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyorum.

Muhammed özetlemiş. Diyor ki mangalı babamdan, babam yaparsa severim. Bayram yemeğini kuru fasulye, erik aşığı, pirinç, annem de başka bir güzel. Onlar gibi kimse yapamaz demiş.

Şimdi sıradaki şarkımızı hemen böyle bekletmeden vermek istiyorum. Güzel bir mesajımız geldi efendim. Hem mesajımızı okuyayım hem de istek şarkımızı hazırlamıştım. Birlikte dinlemiş olalım. Şimdi sırada Zeki Müren'den bir şarkımız var. Kim istemiş bizlerden? Söyle.

Bizim programımızın devamlı arkadaşlarından mesaj atmış Kim Ersan Sorani. Gözlerin doyuyor gecelerim. Efendim demiş ki günaydın, mutlu sabahlar, iyilikler kalplerinize, saf niyetler kalplerinize dolsun. Türkmen halkımıza selamlar diliyorum demiş. Demiş ki Zeki Müren'den Gözlerim Doluyor şarkısına rica ediyorum. Radyo evindeki tüm dinleyicilerimize, özellikle de kardeşim Mustafa Köprülü'ye ithaf ediyorum demiş. Hay hay, başım gözüm üzerine.

Efendim Zeki Müren seveni gerçekten çok, özellikle sabahları ve geceleri dinlemeyi seven birçok kitlesi var. Ben de çok seviyorum tabii ki.

0: Mustafa Köprülü arkadaşımıza da bu şarkı armağan olarak gitmiş olsun efendim.
1: Yaşlı gözlerime baktığın yerden, yaşlı gözlerime baktığın yerden.

Evet efendim, güzel şarkımızı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gör halimi. Radyosunu yeni açanlar, tekrardan günaydınlar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, günün sorusunu sordum, cevapları bekliyorum. Fatma diyor ki ben nohutlu pilavı çok severim ama annem yaparsa. Sıradaki şarkıda anneme armağan olsun lütfen demiş. Hay hay, seve seve. Annenin ismini de yaz, onun da ismini söylemiş olalım. Etmedim mi? Eller bir yudum vefaya muhtaçken ben seni öyle... Efendim, bugünkü konumuz burçlarla ilgili ne? İşte burçlar misafirlikte nasıl? Bir düşünün, bir hayal edin. Geçmez bir daha, hemen kız... Şimdi burçlar misafirliğe gidince nasıl davranır? Kendinizi hangi burçta bulacaksınız merak ediyorum.

Nazlı Terzibaşı, günaydın canım arkadaşım demiş. Bana kalpler göndermiş, güller. Çok teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin güzel?

şarkı ne kadar eskiydi, ne kadar. Şimdi yeni versiyonu dinlemek çok güzel geliyor ya bana. Evet arkadaşlar, bugün burçlar konumuz. Burçlar misafirlikte nasıl? Herkes hazırsa başlıyorum. Günün sorusu neydi? Tekrar hatırlat diyenler olmuş. Efendim, programımızda her gün bir soru var biliyorsunuz. Günün sorusu bugün şöyleydi. Ben bu yemeği çok severim ama annemin elinden. Ben bu yemeği çok severim ama eşimin elinden ya da halamın, teyzemin, babaannemin elinden olursa bu yemeği bir başka severim dediğiniz kişi kim efendim? Cevaplarınızı bekliyorum. En son Fatma dedi ki ben nohutlu pilavı çok severim ama annem yaparsa dedi. Annesinin ismini kendisinden rica ettim. Zübeyde'ymiş. Zübeyde Hanım, size de sevgilerimizi yollamış olalım.

Mami'nin sesin gelmiyor, hayır. Çok sevdiğim bir türküdür. Paylaşmak istedim bugün.

Efendim, güzel bir şarkı dinledik. Mumin diyor ki ben arabada hiç yerimde duramıyorum. Çok güzel bir şarkı. Elinize sağlık. Ne demek efendim? Güzel bir bana gift yollamış. Güzel böyle hareketli bir gift. Oynuyor arabada yani. Çok mutluymuş. Çok teşekkür ederim ama sesi hala gelmiyor Mumin. Diyor ki sesim geliyor mu, şarkıya eşlik ediyorum. Evet, kimler gelmiş? Nazlı Terzibaşı, iyiyim sağol demiş. O da böyle dans eden bir emoji bırakmış. Hoş geldin canım. Bu kadar mı sevdiniz ya? Tekrar veririm sonra. Yeter ki siz böyle mutlu olun. Ocak oğlu günaydın yazıptı. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ölüyorum diyen... Bugünkü sorumuz neydi? Ben bu yemeği çok severim. Annemin elinden, eşimin elinden, teyzemin, halamın, bibimin, havamın elinden çok severim dediğimiz yemek nerede ve kimin elinden çok seversiz? Ben gönül eyleyemem. Seviyorum. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Karı.

Gerçekten bir türlü sıra gelmedi. Mesajlarınız sağ olsun o kadar yoğun ki çok teşekkür ederim. Şimdi bugün dedik konumuz nerede burçlarla ilgili? Misafirlikte burçlar necadi? Birinci burcumuzla başlayalım. Koç burcu yani Elhamel. Der ki misafirliğe gitti mi? Hemen sohbete başlar. Misafirlikte bir numara oğlu.

Boğa burcu Es Savır diyor ki sofraya şöyle bir bakar. Eğer misafirliğe giden de sofranı beğendiyse, yemekler güzel ise diri asla sofradan kalkmaz. Hemen yemek için kendini hazırlar. Doğru mu sevgili boğalar? Reşidiye oğlu çok güzel. Sağ olun, Musul'dan selam olsun size. Efendim, Musul'dan da selamlar gönderelim Musul'a. Musul'un güzel insanlarına iyi ki varlar. Saygılar, sevgiler, hürmetler yollamış olalım tek tek. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Misafirlikte burçlar nasıldır? Koç ve Boğa burcu gitti. İkizler burcu El Cevza der ki biraz oturup kalkacağım der. Biraz oturam hemen kalkaram der. Ama eğer sohbet güzel ise kalkmayı unutur. Sabaha kadar o misafirlikte kalır demiş. Doğru mu ikizler? Yanıp durdu bağrımda. Mumin güzel bir şey yollamış. Der ki ne dedi? Beli dedim. Dili kısadı dedim. Gönül kapımı açık koydum. He bir gün geldi dedim.

şimdi geçelim Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu bahar'ın misafirlikta necaymış? Dir ki Es-Saratan, yani Yengeç Burcu diyor ki ev sahibinin hatırını sorar. Hatta mutfağa gidip yardım etmeye başlar. Hazetmez kimse yoğrulsun. Misafirlikte gerçekten asla oturmaz. O evi sahiplener ve yardım eder o eve demiş. Yürürken... Yani iş yapmaya yardım eder. Hayat... Doğru mu yengeçler? Böyle misiniz? Yürürken adım adım... Günaydın, iyi yayınlar demiş programımızın devamlı arkadaşlarından Murat Gedik. Hoş geldin Murat, nasılsın? Sefalar getirdin. Evet, bugün konumuz neydi? Burçlar misafirlikte nasıl? Şimdi geçtik Aslan Burcu'na. El-Esed der ki oturduğu yerde sohbetin içine hemen girer. Birkaç dakika sonra herkes onunla konuşur. Bütün dikkatleri üzerine çeker ama yerinden hareket etmez. Doğru mu Aslan Burçları? Konuşmaktan misafirlikte yardım etmiyor musunuz? Çok mavi bir gün. Size sormuş olalım. Efendim 6. burcumuza geçelim. Başak Burcu El Azra diyor ki evin düzenini, sofrayı, her şeyi fark eder. Gözünden bir şey kaçmaz. Bütün detaylara bakar. Misafirlikte ilgilendiği tek şey detaylara ve etrafa bakmaktır. Doğru mu? Şimdi efendim dilerseniz ilk 6 burcumuz misafirlikte nasıl öğrendik. Kalan 6 burcumuza geçmeden önce şöyle bir şarkı arası verelim. Sonra kalan 6 burçla devam edelim.

Selamlar, günaydın demiş bize bir arkadaşımız, ismi Mehmet Ali. Hoş geldin Mehmet, nasılsın? Güzel bir güneş emojisi de yollamış. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Murat ve Mehmet, istediğiniz şarkılar varsa hemen yazın, sizin için vereyim. Şimdi çok sevilen bir Azeri şarkı var sırada. Programımda verdiğim günden beri hepiniz soruyorsunuz. Arkadaşlar, Günal Zeynallı, Ay Saçı Burma, şarkının adı bu. Bir süre ne yapalım? Açılış şarkımız olarak sabit mi tutsak bu şarkıyı? Çok sevdiniz ya.

Evet. Mesajlarımıza göz atarken Mehmet Ali diyor ki: hoş buldum, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Güzel mesajından sonra biz de iyiyiz. Benim şarkılarım hepsi arabesk. İsterseniz siz bir şarkı seçin. Sabah sabah kimsenin enerjisini düşürmeyeyim. Olur mu ya? Lütfen sevdiğiniz bir şarkıyı söyleyin. Ne yapalım, biraz duygusal moda geçeriz yani. Olsun o kadar. Şimdi efendim sırada yine başka bir şarkım var. Fatma arkadaşımızın isteğini de bekletmeyelim. İki Azeri şarkıya da yer vermiş olalım. Nazlı canım, senin istediğin bir şarkı var mı? Gelir senin gözün karaydı. Ben birinci hamı son altı burcumuza da göz atalım. Şu şarkının ortalarına doğru bir gelsin, sonra göz atarız, tamam mı? Radyolarını yeni açanlar, ilk altı burcumuzu geride bıraktık. Bugün burçlar misafirlikte nasıl, bu konumuz var. Varmaz.

Efendim, hiç kimseyi kırmak istemiyoruz. Arabeski de yaz baba, onu da veririz yani. Efendim, kalan son 6 burcumuza göz atalım. Şimdi bugün misafirlikte burçlar nasıl dedik? Terazi burcunda kalmıştık. El mizan. Artık kalkayım cümlesini kurar ama bir türlü sohbet güzelse hiç haz etmez o misafirlikten efendim, uyansın kalksın deri. Bu arada telefon numaramızı da hatırlatmış olalım: 0770 131 34 61. Akrep burcuna geçelim. El akrep der ki çok konuşmaz ama konuşulan her şeye de dikkat eder, dikkatli dinler. Misafirlikte genelde sessizdir akrep burçları diyor. Doğru mu efendim? Gerçekten akrep burçları sessiz mi misafirlikte? Geçelim yay burcuna. El kaos der ki çay, sohbet varsa misafirlik onun için keyif demektir. Çünkü en sevdiği şeylerden biri sohbet ve çay içmektir diyor. Doğru mudur efendim? Geylan Burhan, hayırlı sabahlar demiş. Hoş geldiniz Geylan Bey. Günaydınlar. Nasılsınız? Benim yaşlarıma, benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Oğlak Burcu'na geçelim. Misafirlikte bakalım Oğlak Burcu yani el cediği nasılmış? Ne zaman geldiği, ne zaman kalkacağı asla belli olmaz. Saati bilmez, kalkmak bilmez. Hele de arkadaş ortamıysa çok sever diyor Oğlak Burçları. Doğru mudur? Sizlere soralım. Kova Burcu'na geçelim. El Delu diyor ki bir anda öyle bir konu açar ki bütün sohbetin yönü değişir. Konudan konuya atladığı doğrudur. Misafirlik bayağı uzar demiş. Düşünüyorum, hayır, tam çıkarken misafirlikten konu aklıma gelir, kapı önünde konuşmaya başlarız. Buraya kadar doğru. Balık Burcu, son burcumuza bakalım. Balık Burcu misafirlikte nasılmış? Elhut diri ki ev sahibini kırmamak için biraz daha oturayım der ama en sonunda kalkar. Balıklar karşı tarafı kırmadan saatlerce oturamaz diyor bir misafirlikte. Karşı tarafa böyle aziyet vermemek için hemen misafirlikte çabucak kalkarmış. Doğru mudur sevgili balıklar? Mehmet yaz bakalım, şarkını bekliyorum. Murat Gedik, sen bir şarkı istedin mi kardeşim?

Geylan Burhan diyor ki sağ olun, teşekkür ederim. Siz iyiyseniz biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz Geylan Bey. Bize nereden yazıyorsunuz? Belirtirseniz sevinirim. Sizin de istediğiniz bir şarkı varsa seve seve hazırlayalım.

Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bir arabesk vermek istiyorum. Ama düşündüm ki şimdi kimin sesinden? Bir yanım dedi Müslüm Baba olsun, bir yanım dedi olmasın. Şimdi bunun tartışmasını yaşarken dedim ki şöyle genç bir sanatçıdan olsun efendim. Genç bir sanatçıdan olsun, hem arabesk olsun hem de böyle çok ağır olmasın dedim. Elma Alim diri, ben Başak Burcu'yum. Peki doğru mu Başak Burcu? Misafirlikte öyle mi? Sormuş Olağın. Kerkük Musalla'dan yazıyormuş. Burhan, Geylan Burhan Bey daha doğrusu. Eğer olursa Barış Manço'dan Unutma. Çünkü Dünya Fani şarkısı. Seve seve verirdim Geylan Bey, ama Barış Manço'dan bu şarkıyı istediler. Bir şarkı verdim Barış Manço'dan. Başka bir isteğiniz varsa seve seve vereyim. İşte oyuncak gibi. Candan Erçetin vereyim mi? Yeter, bugün dilim neden bu kadar sürçtü? Allah Allah. Tatlı bir nazar değil

Size bir şarkı hazırladım. Geylan Bey, bilmiyorum ne kadar beğenirsiniz. Candan Erçetin'in Bu Dünyada Başkası Yalan. Eğer isterseniz onu vereyim sizin için.

Efendim şimdi yavaş yavaş şöyle istekleri toparlamaya çalışıyorum. Bir Candan Erçetin dinleyelim. Bir istek daha var. Ümit

dünyada ölümden başkası yalan. Bu şarkı ile ilgili kısa bir şey anlatmak istiyorum size. Şimdi bir Amerika'da çekilen bir film var. Tesadüf eseri kadraja işte bir lokantada rol gereği yemek yiyor aktivist ve o anda rol gereği işte şarkı çalıyor, doğal bir ortam istiyorlar. Yemeğini yerken bir anda Candan Erçetin'in bu şarkısı çalıyor. Hiç anlamıyor, Türkçe hiç bilmiyor. Oyuncu hiçbir şekilde bilmiyor Türkçeyi. Ama gözü öyle bir doluyor ki. Yönetmen sonradan o bölgeyi, yani tam o sahneyi montaj ederken diyor ki hayır, bu sahne madem bu kadar doğal gelişti asla kesmeyeceğim. Çünkü rol gereği yemek yerken gözünün dolması gerekiyor. Gerçekten de bu şarkıyı dinliyor. Tesadüf eseri bunların hepsi oluyor. Gerçekten de gözü doluyor.

ortaya öyle doğal bir sahne çıkıyor. Geylan Burhan diyor ki gerçekten şarkının sözleri çok güzel. Evet efendim, gerçekten de öyle ve gerçekten de doğru. Dünyada ölümden başkası yalan. Şimdi bu kadar arabesk dedik. Bir Ümit Besen isteğimiz var. Onu da bekletmeyelim istiyorum. Bu arada radyolarını yeni açanlar efendim, bugünün sorusu şöyleydi. Facebook'ta yeni yayına gelenler var. Günün sorusu neydi? Bugün diyorduk ki bu yemeği çok severim ama annem yaparsa ya da halam, teyzem yaparsa. Örneğin ben pilavı çok severim ama annemin elinden. Dolmayı çok severim, halam yaparsa ya da babaannem yaparsa çok severim dediğiniz gizli kahramanınız kim? İstersen yazın dedim. Buyurun efendim, bekliyorum. Seni.

0: Murat, senin de isteğini hazırladım, hemen vereceğim.
1: İstersen şahidim olurum senin.
0: Efendim, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Mehmet dedi ki arabesk severim ben, istemeyeyim hani sabahtan kimsenin enerjisini düşürmeyeyim ama herkes de bekliyormuş ya. Şimdi böyle birçok emoji atıyorlar Facebook'tan izleyen sevgili izleyicilerimiz. Beğendiniz demek, ne güzel, ne mutlu bana.

Evet efendim, gelen istekler üzerine Ümit Besen'in de güzel bir şarkısını dinlemiş olduk. Geylan Bey, sizin istekleriniz bunlar. Seve seve vereceğim tabii ki. Tarkan'dan bir istek vardı. Murat Gedik arkadaşımız bizlerden istemişti. Hemen hazırladım kendisi için. Umarım beğenir.

Efendim şu anda nerede, ne şekilde bizi dinliyorsanız size hatırlatmam gereken küçük bir şey var. Ne olursa olsun hayat tebessüm etmeye değer. Eğer sabah uyandıysak, sevdiklerimiz yanımızdaysa mutlaka bir sebebi vardır. Ne selam gelir oldu, yoksa güne şükür ve tebessümle başlamak kendimiz adına yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi.

Ceylan diyor ki, aynen ben de her zaman senin gibi düşünüyorum. Güne tebessüm etmekle başlamayı. Gerçekten öyle. Zaten dünyada hiç kötü bir şeyleri aldırma gibi bir huyum yok. Ne güzel ya, hep böyle olsun inşallah. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla efendim bize ulaşabilirsiniz. Elmuallim deyip ki TikTok kanalın var mı? Benim şahsi soruyorsanız evet, ama eğer FM hesabında soruyorsanız efendim Instagram, Facebook, TikTok, bütün sosyal mecralarda varız. Takip etmeyenler, henüz göz atmamış olanlar mutlaka bir göz atsın. İçtiğimiz ayrı gitmezdi hatırlar. Ya ne güzel. Geylan Bey diyor ki, benim etrafımda her sabah uyandığımda güzel kızım benim yanımdadır. Her şeye değer. O güzel fıstığın yanaklarından öpüyorum efendim. Allah uzun, bereketli, hayırlı ömürler nasip etsin. Allah sizinle birlikte. Allah korusun onu. Adımı kalbine yaz, beni unutma. Ayda yılda bir olsa da muhakkak. Umarım Murat beğendin bu şarkıyı.

Şimdi birkaç isteğimiz vardı. Ben istemsiz atlamışım istekleri efendim. Bir Semih Cenk isteğimiz vardı. Eyvah neye yarar? Onu verelim. Bugünün son konusu isim önerisi. Hani dedik ya son böyle takvim yaprakları gibi bir program olsun. Tam böyle hem biraz nostalji tadında hem günümüz tadında bir şey olsun ve isim önerisi bölümü efendim ekledik. Bazı günler konularım çok olduğunda olmayacak. Bazı günler olacak. Her gün olacak bir konu değil sadece. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi bugünkü isim önerimiz. Kız ismi Aybike. Aybike efendim ay güzelliği ve parlaklığı demek. Bike hanım, kadın anlamında kullanılırmış. Yani ismin içinde hem zarafet hem güzel bir kadın imgesi varmış.

Evet, erkek ismi de Alp. Alp deyince akla yiğitlik ve cesaret geliyor. Eski Türklerde yalnızca bir isim değil, aynı zamanda yiğit ve kahraman kişiler için kullanılan bir ünvandı. Kısacık ama taşıdığı anlam oldukça büyük. Aybike ve Alp. İkisi de çok güzel. Efendim, bugün isim defterimizde Aybike ve Alp'i yazdık. Bakalım yarın sayfayı çevirdiğimizde karşımıza hangi güzel isim çıkacak?

Efendim şöyle son mesajlarınıza göz attım. Unuttuğum bir şey yoktur inşallah. WhatsApp'tan, Facebook'tan mesaj yazan herkese çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Bugün de yavaş yavaş süremin sonuna gelmeye başlıyorum efendim. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum tekrardan. Güzel ilginiz için. Her gün efendim biliyorsunuz saat 9'da Karasal'dan sizlere sesleniyorum. Haftanın 3 günü de Facebook'tan beni görüntülü bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ama ben Karasal'dan dinlemek istiyorum diyorsanız da 90.1 frekansından beni her gün sabah dinleyebilirsiniz. Geylan Bey diyor ki güzel isim benim kızımın adı. Öyle mi? Ay Bilge kızınızın adı mı? Efendim şarkılar, türküler dinledik. Güzel zamanlar, güzel vakitler geçirdik. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Son şarkımız yine istekti Müslüm Gürses'ten efendim. Senin de eline sağlık, teşekkür ederiz, rica ederim efendim. Sizler olduğunuz sürece biz bu güzel programları her gün daha böyle hevesli, daha eğlenceli, daha umut dolu yapmaya kararlıyız inşallah sizlerin sayesinde. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Yarın Allah nasip kısmet ederse aynı saate, aynı adrese buluşmak dileğiyle yarına kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

sana verecek şeyim çok. Karışınca ana bileşenler değişik der, asıl değişenler kendiliğinden gelişenler.

yoldan olacağım.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Fransa ve Almanya'yı kapsayan resmi Avrupa turunu tamamlamasının ardından başkent Bağdat'a ulaştı. Hükümet sözcüsü Haydar el-Abudi, hükümetin Avrupa'ya Irak ham petrolü tedarikine yönelik uygulama planı hazırladığını açıkladı. Askeri kaynaklar, Kerkük'ün kuzeybatısında düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında askeri bir aracın hedef alan bombalı saldırıda bir binbaşı ile 3 personelin yaralandığını bildirdi. Uluslararası koalisyon Erbil'in Soran bölgesinde hava sahasında uçan bir İHA'yı düşürdü. Gazze kentinde onlarca yerinden edilmiş kişinin barındığı 6 katlı ve çatlak binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının Refah Tugayı komutanı Nail Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü açıkladı. Yemen'de meşruiyeti destekleme koalisyonunun ortak kuvvetler komutanlığı Mekke hava sahasına girmeye çalışan Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İran'ın resmi haber ajansı, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kişme adasında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Tahran'a İslamabad mutabakatına geri dönme çağrısında bulundu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerika'nın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ilan etmesinin ardından 103 ticari geminin güzergahının değiştirildiğini açıkladı. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kapasitesinin %50'sinden fazlasına yeniden ulaştığını belirtti. Amerika ordusu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu çetelerine destek verdiği belirtilen bir gemiyi batırdı ve mürettebatını Ekvador'a teslim etti. Amerika'nın Los Angeles kentindeki itfaiye teşkilatı, kente bir helikopterin düştüğünü ve kazada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçleri tarafından kullanılan limanlarda bulunan gemilerle bir yük treninin hedef alındığını açıkladı. Ekvador, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarının yaşandığı 8 velayette olağanüstü hal ilan etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle. Radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerik sizler için. Necesiz inşallah iyisiz değerli dostlarımıza diyagın. Bir daha bütün dinleyicilerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ve sizlere hayırlı akşamlar bir daha. Değerli dinleyicilerimiz, Nostalji Kuşağı programımız başladı ve sizlerle devam edecektir. Nostalji şarkılarımızı dinleyecek değerli dostlarımıza diyagın ve dilerseniz hemen gidagın. Birinci şarkımız dinleyagın Çelik'in sesiyle olacak değerli dostlarımız. Hercai şarkısı hangi yıllarda çıkmış? 1995'te çıkmış bu şarkı değerli dostlarımıza diyagın. O zaman güzel bir şekilde gidagın, şarkımız dinleyagın. Özellikle de bütün dinleyicilere armağan olsun ta Telafer'den Mendeli'ye kadar değerli dostlarımız ve bütün Türkmen bölgelerine saygı salamımızı gönderirik. Bir daha mutlu akşamlar, iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle tabii ki de devam eder ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Ve değerli dinleyicilerimiz, şimdi de ikinci şarkımız Mustafa Sandal'ın sesiyle olacak ve Ay'a benzer şarkısını hep beraber dinleyelim. 1998'de çıkan bir şarkıdır değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz hemen bu şarkıyla bırakım sizlere. Aynı vakitte hareketli şarkıdır. Bir daha ne diyelim sizlere? Müzikimiz devam ediyor.

0: aşkım.
1: Mustafa Sandal bizler için Ay'a benzer şarkısını hep beraber eşittiğiniz için değerli dostlarımız. Ve şimdi de dilerse özgüdağın bir duygusal şarkı dinleyen Serdar Ortaç'ın sesiyle olacaktır. Hangi şarkı? Bilsem ki şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Ve 1999'da çıkan bir şarkıdır değerli dostlarımız. Dilerse radyonuzun sesini verin ve bu güzel şarkı sizler için geldi tabii ki de. Ve ne diyelim, bir daha duygusal anlar, güzel vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkıyla eşlik de yaptık. Ve şimdi aynı vakitte bir duygusal şarkı sizlerle olacak. Kimin sesiyle? Umit Bessem'in sesiyle. Hangi şarkı? Nikah Masası şarkısı değerli dostlarımız. Ve dilerseniz gidelim şarkımız dinleyelim. 1982'de çıkan bir şarkıdı. O zaman iyi vakitler, iyi anlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Ebru Yaşar'ın sesinden Yalan şarkısını dinleyeceğiz. 1999'da çıkan bir şarkıydı. Dilerseniz tabii ki de bu şarkıyla bırakalım sizlere bir daha hayırlı akşamlar. Bitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve dilerse Öz Gidağın Gülünün sesinden hangi şarkını dinleyeceğiz? Sabah olmadan 1994'te çıkan bir şarkıydı. Çok muhteşem bir şarkıydı değerli dinleyicilerimiz. Özellikle de sizlere armağan ettik özünü. Değerli dinleyicilerimize ve devamlı arkadaşlara armağan olsun. Şu anda biz Nostalji Kuşağı programındayız değerli dinleyicilerimiz. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için özellikle de şoför arkadaşlarımıza saygı salamımızı göndereceğiz.

Ve şimdi de değerli dinleyicilerimiz, güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkının adı Sigaramın Dumanı Sen. Hangi yıllarda çıkmış? 1996'da çıkan bir şarkıdır. Sinan Özen'in sesinden olacaktır. Dilerse özgü dağın şarkımız dinleyin. Bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Cengiz Kurtoğlu'nun sesiyle bir şarkı dinleyeceğiz. Sevmek Kim, Sen Kimsin şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkmış? 1987'de çıkan bir şarkıydı. Ama değerli dinleyicilerimiz gerçekten muazzam bir şarkıydı, muhteşemdir. Sözleri daha güzeldir değerli dostlarımıza diyelim. Kim? Cengiz Kurtoğlu'nu dinlemek isterse ve tabii ki de sevdiği bu şarkıydı. Dilerseniz radyonuzun sesini verin. Güzel şu anda yemek uzayıpsız ve aynı vakitte çay uzayıpsız ve bu güzel şarkıyla sizleri bırakın dinlemenizi değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımız dinledik. İnşallah beğendiniz özünü ve programımız tabii ki de devam eder. Şimdi de Bülent Ersoy'un sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve dua şarkısı değerli dostlarımız. 1989'da çıkan bir şarkıydı. Dilerse öz hep beraber bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız. Ve değerli dinleyicilerimiz, duygusal anlar diliyoruz.

Şimdi de Hülya Sözer'in sesiyle değerli dinleyicilerimiz aramızda Dağlar Var şarkısını dinleyeceğiz. 1987'de çıkan bir şarkıdı ve umarım güzel vakitler geçirsiniz bizlerle değerli dinleyicilerimize diyelim. Buradan saygı salamımızı gönderdik. Bir daha hayırlı akşamlar, iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uyut Radyosu ve şimdi de Emel Sayın'ın sesinden bir güzel şarkı dinleyeceğiz. Ayrılmayız artık değerli dinleyicilerimiz ve buradan şarkımız hangi yıllarda çıkıp 1973'te çıkan bir şarkıdır. Dilerseniz dinleyin bakalım sözleri nedir? Bir daha mutlu vakitler, iyi vakitler bu güzel şarkıyla bırakım sizlere ve radyonuzun sesini verin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik. İnşallah şarkımızı beğendiniz. Emel Sayın'ın sesinden oldu. Ve şimdi de bakalım son şarkımız kimden olacaktır? Bəlkis Özen'in sesinden olacaktır. Sevemedim Kara Gözlüm şarkısı. 1970'de çıkan bir şarkıdır. Ve değerli dinleyicilerimiz, bu son şarkımız olacaktır. Programımızın sonuna geldik. Ne diyelim? Özünüze iyi bakın. Yarın aynı vakitte sizlerle olacağız. Nostalji Kuşağı programıyla. Sizlere ne diyelim? Bir daha hayırlı akşamlar ve kalın sağlıkla.

0: Rota yeniden oluşturuldu.
1: Düşün, her an özel kullanılır. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

geçip giden zaman, ne varsa yaşanan ılık bir ilkbahar tutar dallarından. Şefkati güneşin şifadır dediler. Ben sensiz hiç çık.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

بسم الله الرحمن الرحيم بال عزيز kardeşler bacılar bir de Allah'ın fazlıyla döndük sizlerle. Bir günün dersi tabi geçen derse bağlıydı. Geçen derste başladık yeni bir mevzuya tecvid derslerinden. O da harfler var kalın okunlu, harfler var ince okunlu. Yani التفخيم والترقيق. Aldık ki harfler kalın okumakta, ince okumakta 3 bölümdü. Bu 28 harfler bir tapxır var içinde h kalın okunlu. Yani dilini tecvid kitaplarında diyorlar özne hurufun mufakhametun daimen.

fethe olduysa özünden sonra elif gelmediyse bu ikinci mertebedir. Bir de damma olduysalar bu üçüncü mertebedir. Sakin olduysalar bu dördüncü mertebedir. Kesra olduysalar beşinci mertebedir tefhimde. Fabu harfler yani fethe olduysa, kesra olduysa, damma olduysa, sakin olduysa, başta geldiyse, ortada geldiyse he tefhim oğlu oğlu. Fabu harfler ne istersenden kalın okuyasın özünü. Bunu geçen derste aldık bir yedi harfi. Bizde bir tafhir harfler var. Geh kalın okulunu tefhim dilini özüne. Geh ince okuru özüne. Terkik dilini özüne. Bunlar harflerde üç tanedir. Birincisi elif harfidir. İkincisi ra harfidir. Üçüncüsü lam lafzı celalet. Yani o lam ki Allah Azze ve Celle sözünde var. Allah. Bu lam ki Allah Subhanehu ve Teala'nın sözünde gelip. Yani lam fi lafzı el celale dilin özüne. Bu üç harfi bir gün inşallah Teala ele alalım. Elif harfi acaba kalın okulunu yoksa ince okulunu? Birisi sorduysa senden elif harfi kalın harfti yoksa ince harfti? Diyesen bu soru yanlıştı. Ne için? Çünkü elif harfi geh kalın okulunu geh ince okulunu. E bunu nece ben bilim? Nece yani ayırım okuyabilim? Bunun yani esası necedi? Hardan bilesem bunu? Elif harfi var ise özünden önce geldiği harfe bakasan. Geldiyse elif harfinden önce harf kalın ise elif harfini kalın oksan. Geldiyse elif harfinden önce harfeke ince ise murakkak ise elif harfini ince oksan, terkik edesin. Bu esasıdır, kaidesidir. Onun için elif harfi geh kalın okulunu, geh ince okulunu. Yani özünden önce geldiği harfe bağlıdır. Ebele. Yani mesela okuduysak inneli yani littaifin littaifin ta harfi kalın harfti. Ta harfinden sonra elif gelip. Eliften önce ne gelipti? Ta harfi gelip. O zaman ta harfini ne deriz? Yani elif harfini ne deriz? Kalın okuruk. Ta. Tağine. Littaifin. Baksan kalın olur. Gayril mağdubi aleyhim velendallin. Velendallin. Addallin. Bak. Dat harfinden sonra elif harfi gelip. Yani elif harfinden önce ne harfi gelip? Dat harfi gelip. O zaman çünkü dat harfi kalın harfti. Elifin hükmü ne olu? Kalın olu. Kalu. Okuma kalu. Ka. Yok. Kalu. Yani birisi sorduysa senden kalu harfi. Bu elifin hükmü burada nedir? Kalın okulunu yoksa ince okulunu? Ve nişi de okulunur mesela kalın yahut da ince desen kalın okulunu. Nişi kalın okusan özünü, mufakham edesen özünü. Çünkü kaf harfi kalındı, mufakhamdı. Ve eliften de önce gelipti. Ve o zaman elif harfi kalın okulunu. Kalu ibtigâe tehâfûnehum. Böyle. Ama geldiyse elif harfinden önce harf ince ise, hussa dağtın harfleri değilse,

ne yapasan elif harfini ince edesen, ince oksan özünü terkik edesen. Yani mesela şa'a şa'a ve's-semâ'i. Baksan elif harfinden önce mim gelip yahut da şin gelip bu mim harfidi, şin harfidi, dal harfidi, fe harfidi. Yani bas o 7 harf olmasın. Bunlardan başka naksı geldiyse o zaman elif harfi ince olunu. İnce oksan özünü, terkik edesen. Tabi biz demiş, yani bundan da önce demişik. İsten bir harfi kalın edesen, tefhim edesen. Yahut da ince edesen. Bundan kim mesuldü? Dil mesuldü, dil. İnsanın dili mesuldü bundan. Dilin her tarafı, dilin sonu. İsten bir harfi kalın edesen, dilin sonunu, gerisini, aksal lisan dilin özüne, onu kaldır. Kaldırdıysa harf kalın olur. Dilin gerisini, sonunu endirdiyse harf ince olur. Yani okuyanda ad-dallin ad-da, baksan dilin gerisi kal, yani kahır. Onun için ne olur? O hava ki yahut da o ses hava çıkır insanın nefes borusundan, insanın ses tellerine de gende, tabi hava köşkten çıkır, insanın akciğerinden çıkır, hara da geri ses tellerine de geri, ses tellerine de gende bu ne olur? Ses olur. Ses çıkanda insanın boğazından, insanın dili dilinin gerisi üçkağı giyse ne olur? Tabi o ses buna çapar. Gider insanın biz diğer damağına, yani ilel hanekil e'le, insanın damağına o sümüge de gel, ağzının içinde ses dağılı, ses kalın olur. Ka, kalu, at-tağin, at-taifin, kalın olur ses. Ama geldiyse dilin gerisi alçak ise, enipse, o zaman ses ince olur. Şe'e es-semâ fenâdethu nisâ. Baksan dilin gerisi enipti, o zaman ses kalın olmaz, ince olur. Onun için aziz kardeşler, bacılar, elif harfi ha zaman kalın olur, ha zaman ince olur, bunu tehdit eden özünden önce geldiği harfti. Geldiyse eliften önce harf kalın ise kalın okuruk. İnce ise ince okuruk özünü. Bu bugünün dersiydi. Bir de kısaca dönek diye özünü. Elif harfi kalındı yoksa inceydi. Elif harfinin sifesi değilmez. Kalındı yahut da inceydi. Ama geh kalın okulunu, geh ince okulunu. Ha zaman kalın olu, elif harfinden önce geldiği harf kalın ise elif harfi kalın olu. Kari, at-tağin, az-zalimin. Ama elif harfinden önce geldiği harf ince ise elif harfinin hükmü ince olu. Şa'a وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالطَّارِقِ. Baksana o elif harfinden önce ta harfi gelip kalındı. Elif harfinden önce ince gelipse, mesela mim gelip وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ, فَالِفِنْ حُكْمِ ince ol. يُحَاسِبِكُمْ فَنَادَتْهُ شَاءَ. Bunlar ince olunu. Bugünün dersi, tecvid dersi buydu aziz kardeşler, bacılar. Bir kısa aradan sonra bir de inşallah teala sizi de dönülük bizimle kalın.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز مسلمانlar, الغاشية سورası tabi Mekki suralardandı. Biz de demiştik bundan önce Kur'an-ı Kerim'in suraları bazı medeniydi, bazı Mekki'di. Mekki suralarının manası neydi? O suralardı ki hicreden önce inip Peygamber Efendimizin mübarek kalbine indiği suralar, hicreden önce dilini o suralara Es-Suvar El-Mekkiye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicret etti Medine-i Münevvere'ye. Sonra o suralar indiği ki dilini özne Es-Suvar El-Medeniye. Geldiyse Medine'de inipse, Mekke'de inipse, madem hicreden sonra nazil olupta o suralar, hapsına dilini Es-Suvar El-Medeniye. El-Gâşiye surası ki dedik de 26 ayettendi. Tertibi de sayı, yani sırası Kur'an-ı Kerim'in suraları içinde 88. suradı. Bu sura mübarek bir suradı. El-Gâşiye surası. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Cuma namazında ikinci rükatte Fatiha'dan sonra okurmuş özünü. Çok zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam Cuma namazında ilk rükatte Fatiha surasından sonra El-A'la surası okurmuş. İkinci rükatte Fatiha surasından sonra El-Gâşiye surası okurmuş. Çok zaman böyle okurmuş ve bazen de okurmuş. Yani birinci rükatte Fatiha'dan sonra El-Cumu'a surası, ikinci rükatte Fatiha'dan sonra El-Münafikun surası. Aynı zamanda bayram namazında okurmuş Peygamber aleyhissalatü vesselam El-Gâşiye surasını. Yani bayram namazı iki rükatte, birinci rükatte Fatiha'dan sonra El-A'la surası okurmuş aleyhissalatü vesselam. İkinci rükatte Fatiha'dan sonra El-Gâşiye surasını okurmuş. Tabi bu surada kıyamatı bahsedir. El-Gâşiye kıyamet gününün adlarından birisidir. Ondan sonra bu ayet, bu sure, mübarek sure içinde gelipti kafirlerin nişanları yahut da neler geldi başlarına kıyamet günü. Kıyamatta gördüğü azabları vasfedir bizimce. Bu Kur'an'da Hak Teala zikredir. Bir de ehli cennetin gördüğü neimler, kefler, safada olduklarını bizimce bu surede Hak Teala zikredir. Ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala rububiyetini bizimce açıklar. Ne kudretiyle Hak Teala rububiyetiyle bu devaları halkedi, yeri, göğü, dağları hepsini halkedip suranın sonunda bize emredir Allah Subhanahu ve Teala'nın yolunu tutağın. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yolunu tutağın. Allah Subhanahu ve Teala'nın yolundan çıkmayağın. Onun için bu sura bu mevzuları konuşur bizimce. Buyur Hak Teala, hel etake hadisul gâşiye. Tabi burada hakat kime karşıdı? Peygamber Efendimiz'e. Hel etake, yani ya Muhammed aleyhissalatu vesselam, kıyamet gününün bahsi, mevzuu, hikayesi seni yetirdi. Yetirmeyipse al bu hikayeni. Bil kıyamet günü ned. Hel etake hadisul gâşiye. Tabi Peygamber Efendimiz'e Allah Subhanahu ve Teala kıyamatın adlarını, kıyamet günü neler olu, hepsini Kur'an-ı Kerim'de anladıp ve Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam bize bir bir bunları anladıp hatta la tekune hücce linnâs, kimsenin manası kalmasın. Kıyamet günü demesin, ey Rabbi ben bilmirdim kıyamet var, kıyamatta ne olacaktı, kıyamatın nişanları neydi? Yok, hatta kimsenin manası kalmasın Hak Teala üzerine. Onun için Allah Subhanehu Teala peygamberleri yollayıp, peygamberler yollamasaydı o zaman insanların koy böyle diyelim hakları var idi. Mesela şikayet etsiler yahut da deseler ya Rabbi biz bilmirdik kıyamet var. Bizi nece hesap edesen, ne üzerine bizi hesap edesen. Ve Allah Subhanehu Teala kimseye zulmetmez. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Allah Subhanehu ve Teala insanlar için peygamberler yollayıp, kitap indirip, her şeyi belli edip, hatta kimsenin bir manası, hüccesi kalmaz. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ الْغَاشِيَةِ الْغَاشِيَة ağır bir şey. Kıyamet günlerin adlarından birisi el-gâşiyede, çünkü ağır bir gündü. Ağır bir gündü. Vucuhun yevme izin haşi'a. Vucuhun yevme izin haşi'a. Bir telefon var bizimle, buyursun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Ya Şeyh ben Mustafa'yım.
0: Ahlen Mustafa. Hoş geldin sen programımıza. Buyurun.
1: Sağ olasınız.
0: El-Gâşiye surasıdır. Buyurun oh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
0: burada ihfa ver, gunna ver, عين جارية بال
1: فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

0: حطبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: Allah cürü yasın bu güzel okumağa, ağzına sağlık. Maşallah, maşallah Mustafa. Allah kabul etsin.
2: Allah cürü yasın,
1: Allah muvaffak etsin.
2: Allah cürü yasın.
1: Bel aziz Müslümanlar, Hel etâke hadîthul gâşiye. Dedik de bu suranın adı El-Gâşiye'di. Kıyamatın adlarından birisiydi. Niçin dilinip de özne El-Gâşiye? Çünkü kıyamet günü ağır bir gündü. Alemin üzerine geldi. O günde vucuhu yevme izin haşi'a. Kıyamet günü üzler var, zelildi. Tabi burada Hak Teala üz diyende insanların zatını kazdıydı. Zavatil insan, zatil insan. Yani insan var, üzü ve özü zelildi. Amiletun nasibe. Bakasan dünyada işleri, çalışırı ama ne yazık ki galet yola hizmet edir. Putparastı mesela, puta ibadet edir. Allah subhanahu ve teala'nı inkar edir. İlhada hizmet edir. Kıyamatı inkar edir. O bir yolda da bu yanlış yola da fazla hizmet edir. Yorgundu, gecesini gündüz edip bu galet yola, yanlış yola hizmet edir. Ama elden giren hiçti. Amiletun işleri nasibe, yorgundu da. Ama o yorgunluğu, o vaktini neye sarf edip boş bir şeye. Onun üzerine de azaba girecekti. Tasla naran hamiye. Allah subhanehu ve teala saklasın bizi. Allah subhanehu ve teala'nın fazlı üzerimize çoktu ki bizi bu güzel yola bırakıp İslam yoluna Hak Teala'nı tanırız, namaz kılırız, tevfik edip bizi oruç oluruz, Kur'an okuruz. Bu büyük bir nimetti. Aziz kardeşler, bacılar. Bu nimetin kadrini bilagın. Her zaman Allah subhanehu ve teala'nın yolundan yan almayagın. Hayır, bereket Allah subhanehu ve teala'nın yolundadır. On içi. Tasla naran hamiye. O kafirler ki Allah subhanehu ve teala'nı ki dünyada inkar edibler yahut da ayrısının özünden ayrısına ibadet edibler. Tasla naran hamiye. Yani nar hamiye, nar ataş, sıcak bir ataşa girecektiler. Tusqa min aynin aniye. Tusqa min aynin aniye. Ayn göz. Tabi ataşa girendeler, yanandalar, bunlar susuz olurlar. Ataştakiler susuz olurlar. Vel iyazu billah. Sen diyesen bir tane ataş içinde yandıysa yinece yaşayacaktı. Irak dinleyenlerden mesela bir tane ataşın içinde dünyada yaşayabilmez. Ama aziz kardeşler, bacılar, kıyamatın ahvalı ayrıdır. Çünkü cennet ehli cennete girende, cehennem ehli cehenneme girende Allah subhanehu ve teala emreder, ölümü getirirler bir kots heyesinde, şiklinde. O kots kesili, ölüm kesili cennetten cehennemin arasında. ehli cennete dilini huludun la maut. Bitti. Daha ölüm yoktu. Ataştakilere dilini ölüm daha yoktu. Bitti. Kimse ölmez. Ölüm daha yoktu. Ölüm dünyadaydı. Dünyanın ahvalından birisi içinde ölüm var. Acılık var. Mesela susuzluk var. Korku var. Hürkü var. Hastalık var. İptila var. Bunlar hiçbirisi kıyamatta kalmayacaktı. İnsan cennete girdi o zaman. Kef safhadadı daha. Ne ölüm görer, ne acılık görer. İnne leke en la tecu'a fiha ve la ta'ra. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Yoktu, gece gündüz de yoktu orada. Korku hürkü de yoktu orada. Kef safha var. Bu da nişi? Çünkü insan Hak Teala'nın yolunu tuttu dünyada. Onun için bu ehli cehennem girende ateşe yanırlar ama ölmürler. Çünkü kıyamatta bitti. Daha ölüm yoktu. Ölüm yoktu. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın kudrasıdır. Azamatıdır. Tuzqa min aynin aniye. Bunlar ateşte yanandalar. Elbette susuz olurlar. Sıcaktı. Sıcaktı. Ama onlara sıcak su verildi. Sıcak suda ne insanı mest edecekti, susuzluğunu aparacaktı. Ama içerisinde yandıracaktı. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. Hak Teala ilk defa suyu diri, ondan sonra yemek içmeği diri. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. Ta'am yemek de yoktu olarca. La yusminu ve la yugni min cu'. Yemek de olursa onlara bir yemek şekilde verilene tikandı. Cahiliyette yani cezirede bu dari' bir şekil tikanıymış, otuymuş, tikanlı bir otuymuş. Yaş olanda davar bunun yanına ha gelmez. Çünkü tikanlıdır ve aynı zamanda da çok acıdır. Kuru olan da bu tikan, bu ot hem tikanlıdır, döner zehir olur. Fa bu tikanlı otu hiç ne davar yer ne insan yer. Davarlar da bundan korkarmışlar yani uzak düşermişler. Bu yemekler olur ataştakilerin. Leysa lehum ta'amun illa min dari'. La yusminu ve la yugni min cu'. Bir yemek olurlar için ne semiz olurlar ve ne de acılıkları gider. Vel iyazı billah. Ama buna karşı vucuhu yevme izin na'ime. Yüz de var, insanlar da var kıyamet günü. Keftadılar, safadadılar. Lise'yihe radiyye. Dünyada çalıştıklarına karşı razıdılar. Yani dünyada namaz kılıblar, namazın faydasını kıyamatta görürler. Dünyada Kur'an-ı Kerim okuyublar. Orada bakır Kur'an-ı Kerim şefaat eder öz için. Allah Subhanahu ve Teala cennette derecesini üçge getirir. Ne için? Çünkü dünyada Allah Subhanahu ve Teala'nın yolunu tutup, Kur'an'ı tutup, haramdan uzak olup, elini harama uzatmayıp, diline makayet olup, gözüne makayet olup, kulağına makayet olup, lise'yihe radiyye, fi cennetin aliyye, yüzkek yüzkek mertebeler onlara verili. La tesma'u fiha lagiyye. Cennette, aziz kardeşler, bacılar, la tesma'u fiha lagiyye. Boş hakat yoktu. Kur'an-ı Kerim sesi var. Allah Subhanahu ve Teala'nın zikrinin sesi var. Yalan, nifak, bühtan, kötü sözler yoktu. La tesma'u fiha lagiyye. Fiha aynun cariye. Ne güzel ırmaklar. Ne güzel su gözleri var. Fiha sururun marfu'a. Yüskek karyolalar bırakılıp özleri için çarparayalar. Marfu'a yüskek yerde cennete bakırlar. Bu bostanlara bakırlar. Bu güzel yeşilliklere bakırlar. Allah subhanahu ve teala'nın bıraktığı neimlere bakırlar. Ve ekvabun mevdu'a. Bardaklar var suların kenarında. Ve nemariku masfufa. Yani o karyoların üstünde düzülmüş yastıklar da var. Ve zarabiyyu mebthuse. Oturdukları yer hapsi döşenip ağır halılarla. Ve zarabiyyu mebthuse. Tabi bu bazı vasıftı ki cennetin bu surada gelip duamız Allah subhanahu ve teala cümlemizin yerini cennet etsin, cehennemden uzak etsin, taatımızı kabul etsin, şeytanı bizden, memleketimizden, evimizden, uşağımızdan uzak etsin, memleketimizi saklasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan hepinize hayırlı günler diyoruz sevgili dostlarımız. Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz. Ve bu güzel günde de yine programımızı en güzel şekilde sizlerle paylaşacağız. Faydalı anlar geçirmenizi diliyoruz tabii ki de. Ve programımızın sorularını hazırlayan değerli ablamız Yüksel Terzibaşı, aile danışmanı kendisi. Her hafta kendisi soruları seçiyor ve hazırlıyor konuyu kendisi güzel bir şekilde. Tabii ki de sizlerin mesajlarınız ve telefonlarınız sayesinde Yüksel Hanım'a sürekli telefonlar geliyor bu konuyu ele alın diye. Bu hafta da güzel bir konuyu ele alıyoruz. Faydalı anlar geçireceğinizden eminim. Ve şu an bizleri dinleyen bütün dostlarımıza, Telafer'den Mendek'e kadar bize dinleyen bütün Türkmeneli'ye selamlar olsun diyoruz. Ve programımızı da tabii ki Facebook sayfamızdan şu an görüntülü olarak izleyebilir, takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilir. Telefonda bağlantı yapabilirsiniz, katılabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli arkadaşlar ve Facebook sayfasından da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hemen sözü fazla uzatmayalım. Süremiz çünkü yetmiyor bize. O kadar konulara giriyoruz ki konudan konu açılıyor. O yüzden de sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bugünkü konumuz ne? Çok önemli biliyorsunuz. Eğitim yılı başlayacak. Sayılı günler kaldı. Bunu ele alacağız. Anne ve babaların rolü ne olacak yeni eğitim yılında? Güzel bir konu. Bence faydalanacaksınız değerli arkadaşlar. Özellikle anne babalar. Hoş geldin Yüksel Hanım.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Necesin? İyisin inşallah.
1: Allah'a şükür. İnşallah. Bugün, siz de iyisiniz.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun. Bugün yine güzel bir konuyu ele alıpsan.
1: Doğru.
0: Faydalanacak özellikle de.
1: Tabii ben, ki isteklerine göre. Yani dedim isteki biraz da. Biraz önce dediğiniz de yani sorular gelir benim için. Bence. Ona göre yoksa da mesajlar ona göre programı hazırlarak.
0: Gerçekten güzel bir konu. Çünkü neden
1: geçer.
0: Eğitim yılı başlayacaktı. Özellikle ilk okul öğrenciler için anne babalar yenge uşağı ilk okula bırakacaklar. Eğitim yılı başlayacak. İlk uşağı da olabilir. Eğitim alacak olan uşağıydan zorluklar çekecekti. Tabii ki de bilgileri yoktu ilk uşağını gönderen anne babalar. Çünkü ilk eğitimleri de özlerinin de uşağılarıyla birlikte zorluklar çekecekler. Bunu ele alacağız. Sizden de güzel bilgilerinizi, tecrübelerinizi de konuşacaksınız inşallah.
1: İnşallah.
0: Faydalanacak.
1: İnşallah. Buradan da dinleyicilerden, görenlerden. Sorularım beklerim. Bir şeyler var ise, bir fikirler var ise hem özleri faydalansınlar hem biz faydalanalım.
0: İnşallah. Hemen ilk sorumuza başlayalım sevgili dinleyenlerimiz ve izleyenler. Bilsiniz ki Yüksel Hanım uşakların psikolojikleri bozulu okula gidendeler. Bunu anne babalar nece engelleyebilirler? Uşakları nece hazırlarlar? Bu psikolojik bakımından. Çünkü bilsemez uşaklar okula gitmek istemez veya yığılar. Anne babasının hep yanında olmasını ister. Bu ilk okul öğrenciler ve diğerler de var tabii ki de.
1: Bu soruya başlamayandan önce biz tabii ki Türkmeneli de olduğumuz için buradan seslenirim herkese. Teşvik ederim. Çocuklarını Türkmen okullarına koysalar. O bizim kimliğimizdi, o bizim kültürümüzdi, o bizim mirasımızdı.
0: Ana dilimiz.
1: Ana dilimizdi. Bazı diğer yok, o bir dillere koyalım, onlardan faydalansınlar. Yoksa da başarmazlar Türkmence okudukları zaman yanlış bir şekilde bunlar düşünürler. Biz ne şekil kültürümüze mekayet olalım, ne şekil dilimize mekayet olalım. Buradan herkese seslenirim. Türkman okullarına koysalar daha güzel olur. Onların sorun yani sonuçların aldık çok öğrencileri görürük. Tıp fakültesinde evet. Okullar, doktor çıkıplar, mühendis çıkıplar, evet, başka mesleklerde yani başka konularda üst olublar. Neden biz çocuğumuzu koymayalım Türkmen okullarına? Çok okullar var Türkmancada. Orada o zaman sadece Türkmanca okumara din dersi var, Arapçada, İngilizce var. Yani bunlar da var içinde yani. Hem Arapça okuru hem İngilizce okuru. Türkmancası da o zaman yani en büyük fırsatı alan Türkmanca dersleri de. Geride koymayalım milletimizi, çocuklarımıza destek olalım. Çocuklar bilmez yani seçsin hangi okula gelir. Ana baba burada destek olsunlar özlerine. Yani ne güzel, gururla ben diyeyim, benim çocuklarım Türkman okullarında okur. Yoksa da torunlarım, yoksa da kuzenlerim, yani bütün ailemiz Türkman okulunda okur. Yani fakirle bunu diyeceğim. İnşallah buradan yani seslenirim. Tereddütsüz düşünmezler, sonuçlar iyi çıkmaz. Bazı illerde sonuçlar biraz geride kaldı ama geldikçe daha iyiye gelir.
0: Daha da güzele
1: daha
0: gider.
1: Daha güzel olur. İnşallah
0: dinlerler. Tamam, Türkmenca mektebi mesela anne baban desteği olacak da uşakları takip edip okusalar tabii ki de bir yere gelecekler. Her okulda, her dilde eğer anne baba uşağın han tembelini etmezse birinciden, tabii ki de o tembel yıkılır, o bineye yıkılır. Eğer yapsalar zorluk çeker, ondan sonra uşak öz özünden okur. İyi güzel puanlar da dereceler de alırlar.
1: Bir de bazı sorular gelir deyir, eydi, eğer anne olsun baba olsun biz bilmirik, biz okumamışız Türkçe yani. Vali. Nece bu öğrenciler yani çocuğumuzu nece öğretiyorlar. Tamam, ben de özleri denem. Kurslar var. Hı hı. Mektep içinde kurs açırlar. Yani başka yani
0: yerlerde var.
1: Yerlerde var. Hatta bedava da okudurlar. Yani çok yerlerde kurslar açırlar. Hı hı. Bunu düşünmeyin. Başkasından da destek alabilirler. O anne babalar ki okuyabilmeler. İnan ki çocuklar ana babanın, büyüklerin desteğine ihtiyaçlar var.
0: Her zaman ne kadar.
1: Buradan herkesten yani herkesten dilerim, rica ederim Türkman okuluna koysalar.
0: İnşallah eminim
1: ki. Dillerine bakayet olsalar. Kimlikleri de zaten kimlikleri de.
0: Bəli.
1: Bizim kanımızda yerir yani bu şey. Gerek bakayet olağın.
0: Tabii ki de mirasımıza, dilimize mekayet olağın, uşaqlarımıza eğitim.
1: Kökümüz hiç olmasın, kökümüze mekayet olağın.
0: Türkçe bölümünden bitiren öğrenciler ne kadar olsa bizim için o kadar baş üstkârlığıydı, fakirdi dedik uz ki mesela tıp bitirip de avukatlık bitirip de bir sürü dallarda Türkçe bölümünden bitiren Türkmen
1: yüksek
0: öğrencilerimiz var.
1: Doğrudur.
0: Yüksek lisansdan mesela yağın magister olsun, obursa Türkiye'de bitirirler, gelirler, doktorluğu bitirirler, her dalı öğretmenin oğlular Türkçe bölümünde güzel bir şekilde yani.
1: Bundan bir 10 gün önce ilk okul 6.'nı bitirenler, birincilikle çıkanları, 9'da puan alanları, bunları Erzurum'a gönderdiler. Yani bu da bir güzel bir şeydi, bir
0: teşvikti
1: yani öğrenciler
0: için.
1: Türkmanca okullarına kaydoldukları zaman. İlk okul apardılar. Bir de şey ortaokula kız olsun oğlan olsun herkes ayrı ayrı apardılar. Güzel bir şeydi, güzel bir işlerdi. Neden olmasın, çocuklarımız da bizim Türkmen Mektebi'nde okumasın.
0: İnşallah tabii ki de. İnşallah. Eminim ki bütün anne babalar buradan seslenir. Öz dilimiz daha da iyi olacaktı. Siz destek olsanız düşünmeyin hiçbir zorluğu. Her engeli sizler anne babalar uşağınızı aştırabilirsiniz. Özünüz de aynı bir şekilde.
1: Yani o zaman bırakın. Türkmen okuluna giden de daha fazla, daha güzel şekilde dersleri anlar yani. Öz dili de daha iyi
0: zaten
1: anlar.
0: Zaten İngilizler Yüksek Hanım uşaklar daha küçükle yani mektebe de gitmiyor. Biz Türkçen çok iyi bilir. Hani televizyonu bakırlar, çizgi filmler
1: çizgi
0: olsun.
1: Filmlerde,
0: yani
1: doğru,
0: etrafımızdaki
1: doğru.
0: Kısımlarımızın uşağı olsun. Türkçen daha iyi konuşurlar. İngilizcen de, Arapcan da bilen işi. Hani mesela Dihandir her zaman telefon ellendirdi, iPad ellendirdi, baklıyordu televizyonla.
1: Bunlardan
0: bakılan şey öğrenirler yani. Doğru. Daha kolay gözler için, öğrenciler için.
1: Doğru.
0: Ama belki zorlukları da öge. Şimdi yani teknoloji ilerleyip de her şeyi öğrenirler maşallah.
1: Umarık.
0: İnşallah.
1: Buradan sesimizi dinlerler inşallah.
0: Eminim. Anne babalar uşaklarını Türkmen okullarına yazdıracaklar inşallah.
1: İnşallah.
0: Gelerin psikolojik
1: sorunuza.
0: Konumuza. Ha.
1: Doğru.
0: Nece bunu engelleyebilir uşaklardan psikolojik sorunları?
1: Tabii ki biz yani ilk başta okullar açılacaktı.
0: Mel.
1: Buradan başarılar dilerim tüm öğrencilerimize. Öğretmenlərə də deyərək Allah yardımcı olsun.
0: Çox zəhmət tözlər, itimizə tələbəni.
1: Aynı zamanda anaydan da babaya, gene onlara da deyərək Allah yardımçıları olsun. İnşallah güzel şəkildə bu il də geçer, güzel sonuçlar əldə edərlər. Əgər öğrenciler olsun, əgər öğretmenler olsun. İdarada aynen özləridir.
0: Bəli.
1: Həlbət ki, indi yəni başlayacaqdı. İçlərində bir sıxıntı təki olub. Bu bunca 3 ay bunlar təhtildə oynamaq, işte bu elektroni cihazlar əllərində girmək, çıxmaq, yatmaqları gec vaxt olurdu. Gec vaxt keflərinə görə səbəh xardılar. Bu indi bu dəkşili. Burada anne babanın rolü ne oluyor? Hemen birinci günden başlayalım biz bu şeyi. O azından bir fetre önce biz yatmağını geri ayarlayalım. Yani en azından
0: başlamadan saat 9'da
1: ister istemez başlamadan önce. Yani azından bir böyle 9-10'da yatmış olsun. Hatta ertte kalksın. O zaman yorgun gitmez okula. Psikolojik durumu güzel ola, yani fikri safda okumağına daha hakim ola. İster yani destek olsun. Ananın dediğimiz de ki ananın babanın desteğine çok ihtiyacı var bu zamanda. Sonra bir de hemen biz bir gün öncesi bu elektronik cihazları kesmeyeceğiz özne yavaş yavaş elbet ki kesağın. Hatta sıkılmasın. O da yani diğer özlerine günün içinde mesela bir saat veririk size el uza alasız çünkü onda da bazı zamanlar fayda var bazı konulara bakılır yoksa da çizgi filmlerine bakılır bazı yani doğrudan dersi bazı da var yok yani olmaz o gibi çizgi filmlere baksalar. İşte burada dediğimiz de ki ha bir de geri diyeğin olumlu şekilde konuşağın okul açılacaktı. İşte ne güzel arkadaşlarımızı görür. Güzel güzel nezihetler edeğin. Yenge arkadaşlar dediği o teki olacaktı. Güzel şekilde birbirlerinizden konuşun, oynayın. Yani bu şekilde yok korku da gözlerine bu çok yani yaramaz bir şeydi. Ben kalkım işte bitti, vakti kalmadı, dersi oku yani korku da gözlerine psikolojik sorunlarını geri biz burada çözelim.
0: Peki Yüksel Hanım bazı uşaqlar o mektebe hiç istemle gelse okul. Okuladı eşitliklerini mesela handiyarı kahraba tutur özlerini. Aynen. Niş yani sebep nedir?
1: Biz geri yani hemen oturmayağın kızağın canına yani kakak uğrak özüne el atak özüne nişi gitmesen yani var edir bunlar da edirler bazı yok burada ilk başta oturak özüden sakin konuşak oğlum kızım neden sebebi nedir istemsen gidesen yani geri bilağın neden acaba ne sebebi var giden il neler oldu özüne yoksa yengiyse neyden korkur. Yani mesela arkadaşlarından zorbalık görüptü. Öğretmen bir şey deyip özüne yani savudu özünün okuldan. Biz geri bunları sonra özünden bunları bilagın. Yani eminim ki bir sebep var koyru korksun hürksün okuldan istemir geçsin. Eğer biz bu sebepleri bildiksek çözdüksek dediğimiz ki olumlu şekilde anlatsak özüne. Yani okul belədir, arkadaşlar belədir, bir-birləri üzə gərə yardım edəsiz, paylaşasız bir şey var isə. Əl üzdə hətta yemək aparıbsalar, yani paylaşın bir-bir üzdən ola bir var, gətirməyib. Yani bunlar biz güzel şəkildə oturağın. Ne olduysa da deyək özlərinə, biz arxavdayıq.
0: Yani sizə sələvun, saxlamavun.
1: Gəlimizə saxlamavun. Yoxsa okulda bir şey olduysa, yani biz yox isək yanı üzdə, orada müdüreyden konuşabilirler yoksa da eğitim danışmanıdan konuşabilirler bir şekilde savdırıq yani korkularını koyar gözlerini teşvik ederek geçsinler okula.
0: Özüme gibi öyle olsa anne baba yani arkadaş kimin olsa anlatsınlar iyini kötünü çünkü biz siz yani okula geldiler her şey oldu okul çevresinde de bazı şeyler oldu. Ona göre de bunda aklıma siz konuşurken geldi. Çünkü eylül çok şeyler duyurup ona da dikkat etseler daha da iyi olacaktı.
1: Ama ne yazık ki bazı aileler var hele indirilen işte paylaşırlar. görürük medyada. O okul açılacaktı, bilmirik ne dağın, ne hazırlık görağın, nece yapağın, nece bunları okula yola salağın, yani panik edirlər. Yani elbet ki çocuklar bunu eşitlerinde de özleri daha fazla panik olurlar. Daha
0: bir de, tabii ki anne baba korksa uşaqlar da korkalı. Peki Yüksel Hanım, o dakika bir şey dedi, uşaqların uyku saatlerini dedik. Bu çok önemli. Bilsen ki normalde özellikle de Irak'ta uşaqlar çok gece yatarlar. 3'te yatan, 4'te yatan, 2'de yatırlar. Çok da küçükler yani. Bu uyku saatini mesela de yeni eğitime başlayan öğrenciler var, küçükler. Daha önceden eğitimde de olanlar var, 2. 3. sınıfta. Onların uyku saatlerini anne baba nece düzenli? Hani dedi 9'da yatsa, ama bu bence bir kez zordu. Eğer 3'te 4'te yatan bir uşak için. Peki ne yapmaları lazım ki hatta erken yatsınlar? Hani bazı uyku şeyler var, jelatinler diyelim, ondan verenler de var. Veya kızarak uşağını yatırdanlar var. Ne etsinler ki hatta uşak alışsın?
1: Herkesi de yanlış bir şeydi. Dediğimiz ki sürekli iPad, Xbox, bunlar ellerindedir. Yani özlerini hemen kapayıplar bu şeylere. İraq olublar, hatta aileden, arkadaştan girmek çıkmaktan. Olmaz, hemen ben o cihazları alım elinden. Yani onda daha beter ihbat olur, daha beter psikoloji sorunlar yaşar. Yavaş yavaş vaxtın azaldırıq, dediğimiz ki bir hafta böyle 10 gün önce başlarıq yavaş yavaş. Mesela dışarıdaysalar erken gelseler, ailece dışarıdadılar, erken gelseler eve, o vaxtı hemen kurslar filan vaxtı siz yatacaksınız. Yani televizyona kimin söndürsüler, kapatsılar özün, hatta ki hazırlıkların görsüler, yataqlarına girsiler, hazırlansılar, yatsılar. Erte dediğimiz, erte yattığı zaman elbette ki erte kıxar. Okul için hazırlığı asan da ola.
0: Tabii de yuxuya da toxolu, beyni daha da gelişir güzel bir şekilde.
1: Dersi daha güzel iyi anlar, yani daha güzel istiab eder o okuduğu dersi. Bu çok önemlidir. Yani hatırlarım ben 6. son lisede, yani okurken imtihan için bakalavriyeceğim. Rahmetli babam diyerdi, erken yat, erken kalk. Yani o zamanlar mesela yazıydı, damda herkes yatardı. Hele güneş açılı, açılmırı gelirdi, sakin oyadırdı. Kızım okumak, o kitabı da hemen yanımıza koymuşuk. Cevake de hoştu, serindi. Alırdık yani, ertedenden okurduk. Doğrudan sabah ertedenden okumak daha faydalıdır.
0: İşte ben de onu sorun diler, yani beyin daha alır o dersi.
1: Aynen. Çünkü erte de yatıptı, fikri saf olupdu. İşte bu ister dediğimizdeki ana babanın üstüne düşer, destekleri çok önemlidir. Burada diyen de biz geri özleri de, yani mesela bu cihazları çocuklara vermir. Yatmak vakti yanlarında olmur. O zaman dedik, sürekli dedik ana baba örnek çocuklara, geri özleri de ellerinden atsılar. Yani olmaz özleri oturup da mobil ellerinde işlirler, onlara deyirler yok yatın, olmaz şey edersiz. Onu da düşünsünler. Hatta ki
0: tabii ki o uşaqlar da anne babaya bakalım. Çünkü bazen olup böyle mesela anne der yalla gedin yatın, bas telefonu edir ya, sahada telefonu var.
1: Yani doğrudan bu şeyler çok olur.
0: İki uşaqlar düz direkt hemen cevap verir. Sen diyen de bu şey hemen düz cevabı verebilirler. O yüzden dedi ki kimin anne baba da mesela o da kallarına nasıl uşaqlar gedib yatana kimin, ondan sonra normal oturup televizyonlarını izleyebilirler, telefonda da oynayabilirler. Güzel bir şekilde.
1: İşte Yüksel Hanım,
0: peki ona. Hani dedik ya bu uşakların elektronik aletlerde oldu budu. Peki uşaklar mesela diyelim tatil süresince serbestsiydiler.
1: Doğru.
0: Yazda oynardılar keflerine göre. Peki eğitim sürecinde gene aynı uşakları serbest bıraksınlar, böyle kalmaları sizce doğrudur yoksa neler yapmalı lazım? Mesela ben bazen görürüm mektep vakti da uşaklar yazıya çıkıyor. Bazı anne babalar var. Bırakırlar. Mesela ben görüyorum, onun için bunu da sormak isterim. Uşaklar normal okuldan gelirler ya da daha sonra akşam yazda top oynarlar. Soğuk kışta da bile yani soğuktu yani biz yaşıyoruz kışa
1: Doğrudur,
0: da doğru da
1: doğru.
0: girdik. Ya da ellerinde telefondu, PlayStation dediğimizdi. Bir
1: Biz
0: sürü elektronik aletler.
1: diyenler yani okul başladı. Yani diyemiyoruz sürekli. Hemen okuldan döndü. Elizin yakardı, yemeğin yedi, hemen kitabı üstünden düşsün. Yok, bunu diyemiyoruz. Yani ister istemez bir kez istirahat etsin. Bir kez otursun ailesiyle, otursun hareket etsin. Okulda ne oldu, ne olmadı.
0: Mali.
1: Yani oturmayağın diyağın özne yok, illa ki okuyasın, illa ki vaktini oynamaktan geçirtmeyesin. Yok, ister oynasın, ister istirahat etsin, ister kendi çayında otursun, ailece otursunlar, bir arada muhabbet etsinler. Yani bunlar ister arayerde olsun, yani ister istirahat etsin, ister mesela günde bir saat versinler özüne edebile, mesela elektronik cihazlara baksın, yen oynasın. O da bir kez
0: Yani
1: fikrini
0: okul sürecinde normaldi bakmaları,
1: bir saat, bir saat yani yok çok.
0: uşaklar tokollar bir
1: Yok
0: saatte Yüksel
1: bitti
0: Hanım.
1: işte, bu da yani gere, yani gere böyle
0: Doğru,
1: olsa.
0: bazı uşak böyle alışıp da anne baba
1: Yani
0: hani geçense de nestiler ellerine verilen nestile hadiler belediyende yığlamaya başladılar yani öz özlerine dediği
1: İşte
0: yerden yere
1: yavaş yavaş
0: çaldılar.
1: o ananın üstüne düşen görevde yavaş yavaş savda bilir özünü. Yani güzel şekilde konuşuyor. Yani okul daha önemli de hemen hemen yarım tatil gel, küçük tatil gel, o zaman iyi istirahat ve bakasan
0: Ya da
1: ister
0: bence
1: bunları.

0: Sen her şeyi mesela telefon veririm.
1: İşte bu da olabilir bir ceza terki yani hissederiz Özü için bunda diyen de o.
0: Yok mesela bir
1: Karşı
0: ödül
1: eder.
0: olarak sele diye bir
1: Ödül
0: ödül.
1: olsun ha, ister ödül yani yoksa da bu cihazlara.
0: Özü telefon özel için
1: Mesela
0: bir ödüldü bence Yüksel Hanım.
1: büyük ödüldü de yani mesela bir dersin yaptı. Hatta bir çikolata verdiyse özne o ilkokulda olduysa yani keyfi geldi. Ödül çok önemlidir çocukça.
0: Ha tabii ki.
1: Çok önemlidir. İşte dediğimizde ki yani ister istemez istirahat yani ister hatta fikri yavaş yavaş yerine gelsin. He terkiz edip okumak. O bazen yani hatta biz büyüyüysek bir şeyi isterim ben araştırırım bir şeyi. O kadar yani araştırdım ha baktım durdu fikrim hissederim durdu. Onu atarım elimden. Bakarım bir başka bir şey bir dolanan bir şeye bakarım bir işe denem
0: Böyle.
1: gelen bakarım o diyorum bu ne test çözülürdü ya çok oturduğuma üstünde yani bu konuda zor oldu benim için okumak da aynen böyle ister
0: Tabii.
1: istirahat etsin
0: Tabii ki arada bir
1: ister
0: rahat ister mesela haftada
1: var bazı
0: içerisinde bir gün
1: aileler kabul
0: şokları
1: etmez
0: yazı çıkar da bilele bir cevda geçsinler.
1: parka geçsinler ister yani
0: Bu da
1: zaten ailesi
0: psikolojik
1: var.
0: düşüncelerini yani sıkıntılarını giderir. Çünkü uşaklar hatta genç sadece uşaklar değil mesela ortaokul olsun lisede olsun özellikle
1: Doğru.
0: bakalor imtihanı için hazırlananlar onlar sürekli okular. Arada bir onlara da bir bela nece diyelim mola
1: Pay
0: verdirebilirim.
1: veresin.
0: Çünkü
1: Bir
0: mesela
1: geçsin.
0: dedirik 6 sene Mege okuyasan yazı çıkmak yoktu memne. Bir kaptan yazı çıkmasa ille Mege okuyasa televizyon
1: Vallahi
0: yoktu.
1: bazı öğrenciler ne hususu usta tutup da
0: Doğru.
1: yerine girim
0: İyi
1: 4
0: de puan
1: saat kitabı
0: getirirler.
1: yok. Yani o da kalı
0: Uşağın yani
1: onun
0: gencin zekasına
1: zihnine
0: diyelim.
1: ha, aynen böyle.
0: Yani zeki ise beyni tez dersi alırsa televizyonda da baksa yazıya da çıksa gelir hatta bir asker okumaz biz böyle göz atar iyi puan alır.
1: Doğru.
0: Bu arada yok ne kadar öğretmen de özel öğretmen de tutsa o için okutsa da özünü başarmır yani. O il yerinde kalır ya da iyi bir puan getirmir.
1: İşte o da o çocuğun fikrine kalı yani
0: İşte.
1: zihnine kalı. Ne
0: Bir de
1: şekilde de
0: ailenin, anne babanın
1: onların
0: desteği,
1: desteğine
0: okumağı.
1: olabilir sıkılır özün yani olmaz da dediğimizde ki sürekli desin oku. Niş kalkıpsa niş çıktı o da ona niçin okumasa. Yani bu sürekli demek özüne yani çok baskı altında oğlu doğrudan yani sıkılı yerine olursa olsun aramaz daha
0: Ben
1: okumakla.
0: buradan da anne babalara da seslenirim. Ben mesela bazı var baba ya da anne de okul bitirmeyipti. Diploması yoktu ya da tayin döküllermemle. Uşaklarına bakarım yani bazı var yok. Çok desedirim ben bitirmedim. Bir yer için tayin olmadım. Serbest meslekte
1: Daha
0: işlem. Yani imkaniyet
1: destek
0: olarak
1: olurlar.
0: sıkıntı çekirim ya uşağım yani muhavle eder.
1: Ben
0: Anladır uzun kur.
1: görmediğim koy özü
0: Ha,
1: görsün. Ben
0: bazılarda yok bakarım destek
1: yetiştirmedim.
0: olmuyorlar. Diler, yani ne olsun işte işler serbest parasını
1: İşte
0: her
1: ola.
0: kazanır. Mesela erkek uşağıysa diğer erkek yani bir gün ne işlese parasını kazanır.
1: Ama bu yani diploma da şahada da bir silahtı.
0: Tabii ki.
1: Onun elinde yani ister istemez o şahada olsun elinde. Yani bitirdiği zaman bir yerde çalışırsa da yani herhalde olursa da şahadasıyla çalışmıyor ama sordukları zaman ne bitiripsem bu şahadam var.
0: Hı.
1: Yani güvenerek bunu diyecekti.
0: Tabii ki de mesela tayin
1: Okusa daha
0: olması
1: iyiydi.
0: işlemiş ama diğer diplomam var. Mesela kız uşaklarında da ne diye yani bir gün yalla varar kişisi besler özünü. Öz
1: İşte
0: yani
1: o da
0: ister o da
1: yanlış
0: yanlış. Bence her
1: düşüncede.
0: insanın öz maaşı olsa daha da iyi olur.
1: Yani bir erkek evladı olduğu zaman bir kızı mesela istire birinci sual sordukları nerede? Ne bitiripti?
0: Hı.
1: Ne şahadası var? Bunu sorarlar. Bu şahada koy elude olsa ondan sonra atama yoktu, bilmem ne yoktu. Çok yerler var.
0: Atama yoktu
1: Çok
0: ama diğer yerlerde de
1: işler var.
0: çalışabilirler.
1: Çalışabilir. Halaldan para kazanırsa o da oğlu.
0: Özel şirketler var, yerler
1: Çok
0: var,
1: yer ha.
0: mağazalar var. Bir sürü yerler var iş yani imkanları. Özellikle mektep bitirene İngilizcesi var ise bilgisayardan, teknolojiden anlayan
1: İşte
0: gençler
1: çok
0: için.
1: çok yani meceller var edebilir çalışsın orada.
0: İş.
1: Dediğimizde ki yani okul çok önemlidir. Diploma, şahada çok önemlidir. Bunu dinlesinler burada öğrencilerimiz de ana
0: Yani.
1: babalar da yani destek
0: Tabii ki de.
1: olsalar. Destekleri çok önemlidir.
0: Buradan da Facebook sayfamızdan yorum gelipti. Nazlı Terzibaşı günaydın. Terzibaşı'nın tüm ailesi ve tüm Türkmen radyosuna selamlar. Ağzınıza sağlık Yüksel
1: Aleyküm
0: Hanım.
1: selam.
0: Buradan selamlar diye yazıptı. Selamlar.

0: Yağın Nazlı
1: Sağ
0: arkadaşımıza
1: olsun Nazlı.
0: sürekli yani canlı yayın programlarımıza da takip eder, yorumlarında yazar. Sağ olsun, teşekkür ederim özüne. Tabii ki de Yaşamın İçinden programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yüksel Hanım'la birlikte aile danışmanımız. Peki Yüksel Hanım, bir diğer sorumuz da hem sorağın, iki sorunu bir arada sorağın. Çünkü hani süremiz kısıtlıydı ya.
1: Tamam.
0: Diyelim peki anne babalar ne yapmaları lazımdı uşaklarını teşvik etmek için mektebe gitmek ve mektep okul malzemelerinin hazırlıklarını ha zamandan yapsınlar. Çünkü hani bazıları ilktir ya, ilk uşakları da mektebe o telaşla bilmeler ne alsınlar. Neyse nece okul için hazırlık görsünler. Bunlar nece yapsınlar? Bir anne bir babaanne olarak.
1: Dediğimizde ki yani bir azından bir 10 gün önce yani o sevinci yaşatırsılar o öğrencilere. Bir de bilseler yavaş yavaş yani okul zamanı gelecekti. Israhatlarından bir kez azaltsılar yani. İlk başta biz dediksek hazırlık. İlk başta biz bunu nefsiyen geri hazırlayalım o çocukları. Dediğimizde ki konuşak olumlu şekil özüyle okul belədi, okul güzeldi, arkadaşlar var. Bunlar çok önemli de. Ondan başka yani biz olabilir bazen çantası yırtılı bir şey olup da yani bir il içinde her şey yani o çantaya eski olup da küçük olup da dersleri çok olup kitaplara biz hazırlığımız ne şekilde görürük? Çanta almak, defter,
0: Bəli.
1: kalem, silgi bunları geri hazırlayalım dediğimiz ki 2 hafta 10 gün önce. Bunu sadece anne baba yalnızına etmez. Çocuklar da
0: Özelden
1: özleriyle
0: aparırlar.
1: aparırlar. Onların rayı olsun. Yani desler naksını görsetsinler. Siz begenin
0: Kalem
1: naksın yani.
0: kutudu mesela, defterin kablığıdır, rengileri de
1: Ha,
0: uşaklar seçerler.
1: bir de bazı defterler var yani bazı resimler var. İyi güzel resimler dergi, iyi resim dergi. Yani bazı var kötü resimler var içinde. Böyle korkutmak şahsiyelerin resmi bilmem ne. Bana yani muhavale etsinler, irak olsunlar ana babalar
0: Zaten çoğu
1: o
0: uşaklar çok
1: kitaplardan.
0: sevmez. Elinde daha çok mesela oyuncaklıdır, mesela
1: Var.
0: çizgi filmler karakterlerinden olanları uşaklar daha fazla
1: Ama işte
0: seçirler.
1: erkekler de var yani erkek çocuklarımız var isterler taklit etsinler böyle şeyi
0: Ben.
1: işte orada anne baba yani
0: Peki
1: anlatsınlar
0: Yüksel Hanım,
1: özlerine.
0: abartılı okul malzemeleri almak sizce doğrudur?
1: Hiç de
0: Çünkü
1: bile,
0: bazen
1: hiç de
0: görürüm
1: bile.
0: yani her şeyden daha fazla uşağın estiri hepsinden alırlar.
1: İşte bu yanlış bir şeydi. Yani bir iki silgisi olsun, bir iki kalem katidani olsun, kalem
0: Biri ev
1: olsun.
0: için koysun, biri mektep
1: Ha,
0: için.
1: yani hatta özüden de kaldırdıysa olabilir düştü özünden itti kırıldı o silgeki kadyo kitle olduysa da özüden müşkile ki ama gelsin çok alsın neden yani sebep nerede?
0: Bence kıymetini de
1: Çünkü
0: bilmez eşyasını.
1: bu en önemli cevaptı. Çünkü bazı öğrencilerimiz var ne yazık ki edebilmeler yani ne çanta alsalar ne kalem
0: Doğru
1: defter
0: var.
1: alsalar. Yani buradan herkese seslenirim, buradan diyorum. Eğer var ise öğrenci, bazı yetimler var, bazı yani imkaniyetleri yoktu alsalar. Hırsevan insanlara seslenirim. Varlı insanlara mesela sivil toplum örgütlerini burada edebilirler bir hamle etsiler. O öğrenciler için
0: Doğru.
1: çanta alsalar, kalem defter
0: Defterli,
1: alsalar.
0: kalemli,
1: Yani destek
0: silgi,
1: olsalar
0: boya.
1: özlerine. Bu çok önemliydi yani.
0: Kıyafet, okul,
1: Kıyafet de aynen.
0: gömleği olsun,
1: Bunlar hepsi
0: önlüğü
1: yani bir
0: olsun.
1: dergin imkaniyesi yok ise bir köme paradı. Yani herkesin desteği olduysa birbirine onun için yani bir ağır yük kalkar
0: Gerçekten de
1: üstüne.
0: masraf. Mesela bir uşağa 150 bine yakın sarf etsin. Düşün, bir ailenin 3-4 uşağı var. Talebeydi mesela, öğrenciydi. Nece sarf edecek, nece getirebilecek? O yüzden maaş da çok kısıtlıdır.
1: Hazır olarken bir mesaj geldi benim için. Dedi bir yani program için geleceğim programa hazırlanırdım. Bir aile var ki çocuğu var. İmkaniyatları sıfırdı. Kim yardım eder özne? Kim edebilir? Bunun için kıyafet alsın, bu uşaklar için çanta alsın, defter kalem alsın. Yani elbet ki yani biz de paylaşırız bu şeyi.
0: Bəli.
1: Ben edebilirsem sen edebilirse o birisi edebilirse yani hemen yardım eli insan ister istemez uzatsın. O bir soru neydi dedi? İki sorunu bir etti o. Korkmak.
0: Şey yani uşaqlardan tərəfə biz sorduq dedik həm okul malzemeleri dedik de peki anne babalar necə teşvik etsin uşaqlarını okuldan tərəfə bu da çok önemli
1: dediğimiz de ki yani ister istemez anlatsınlar olumlu şekilde yani işte bu güzel dersleri alırsınız güzel arkadaşlar yenge arkadaşlar ol sizin için eşyanızı paylaşın yemeğinizi paylaşın birbirinizden yani bu gibi şeyleri
0: korkutmasın asabi olmasınlar dediğimiz gibi şiddet göstermesinler.
1: Aynen. Zorbalık ne özleri yapsınlar ne geldiyse zorbalık gördüyse o okulda hemen gelin bize selamın yoksa da orada yani idareye haber verin yani eğitim danışmanıyla konuşun. Yani bunları göre ister istemez sürekli konuşalım.
0: Peki Yüksel Hanım bir diğer soru da beslenme konusunda ele alalım uşaqların. Çünkü bu hem gelişiminde hem de okuldaki mesela diyelim beyin gelişimi için beslenmeleri zararlı yiyecekler var, zararsızlar var. Sizce necə uşaq bir anne baba uşağını besləməlidir, hazırlamalıdır gələcək üçün, dərslər üçün?
1: İlk başta qaxar qaxmaz işte hazırlığını görərkən hemen kahvaltısını yapsın. Bu çok önemlidir.
0: Yani sabah kahvaltısı.
1: Sabah kahvaltısı çok önemlidir. Ona çok gerek önem verilsin. Bir de özü için yani yemeğin hazır etsiler. Hatta özgüden aparsın çünkü orada teneffüs zamanı olur onda çıkartsın yesin çünkü yemediyse fikir almaz zihni durar yani
0: beslenme çantaları var anne babalar alabilirsin
1: zaten hepsinin çocukların var çantalarıyla beslenme çantaları da var ister yani faydalı şeyler koysalar içine. Bir de bu gazlı şey içecekten, yoksa da şirin içecekten irak olsalar, bunlar da zararlıdır. İster istemez koymazlar özleri için. Cibisti, yani fast food, bu yani...
0: Onu hepsi uşaqlar mektebe aparlar üzerinden. Orada var. Mesela kantinden de alırlar.
1: İşte... O da para yanlış verirler. Bir şeydi. Geri okul bunu yani yasak etsin. Bildiğimce eğitim dairesi yani bunu yasak edildi. Mesela cibis olmasın, kapalı bisküvi olsun satandalar yani açık bir şeyler satmazlar.
0: Yani geçen yıl var idi kantinede lafı satırdılar açık mesela hazırladılar tost olsun diye daha hani bilmiyorum bu.
1: İşte bu yanlış bir şeydi. Yani o okullar geri yani bunu bilseler bir eğitim dairesinden ekid bir şeyler çıkıptı. Bir yazılı bir şeyler çıkıptı. Naksı yasaktı, naksı oğla.
0: Yasaklar, kurallar başlar.
1: İşte bu olmaz yani çocuklar onu kullansılar. Yemeklerini, su içmeklerini gere özleriden su aparsılar. Sudan kesilmezler. İşte bilsin bir de su az içtiysen ne yani çok hastalıklar sahip ola.
0: İyi diyor ki su yani. Çok önemli. Mesela ben de az su içirim. Ben çok su içmem lazımdı. Çünkü hem cildimiz için hem vücut için mesela kliyelerimiz için olsun. Hepsi için çok önemli de su.
1: Vallahi ilaç aldığım zaman içerim su. Almadımsa yanıma gelmez su.
0: Aynı i̇şte şekilde. Yanlış
1: bir şeydi.
0: Bütün hastalıkları yol açır su. Su gerçekten çok önemli. Özellikle uşaklar için. Bir de uşaklar için ne önemli Yüksel Hanım? Süt, peynir. Bazı uşaklar yemediği işte için boylar da uzamır. Çünkü bu bizim aile içerisinde olupdu. Boy erkek çocuğuydu. Boy uzun olmurdu. Doktora parandalar uzun pardon. Doktor dedi beyaz bir şey yemez. Ne süt içer, ne yoğurt, ne peynir, ne yumurta. Biz şireni yerdi. Daha dedi bunlarla engelliyersiz. Peynirdi, yumurtadı, süttü. Gece yatmadan evvel süt, sabah kalkanda süt içsin, portakal suyu. Hatta boyu çıksın. Gerçekten bunları alandan sonra boyu yavaş yavaş uzamaya başladı. Doğru. Daha sağlıklı oldu. Beyin gelişimi de daha başka bir şey değişildi çünkü. Bunlar çok önemlidir. Bazı ailelerde var, yemirler mesela. Diri oğlu uşağım yemir, seyomur.
1: İşte diyende kahvaltı, sabah kahvaltısı çok önemlidir. Bunlar geri olsun yani sofrada. İster istemez yani olsun.
0: Süt, kalsiyum var içinde şey var. Yumurtadı, kaynanmış yumurtadı. Bunlar çok önemlidir beslemede. Bir de hani diyelim çerezetlerden badem olsun, ceviz olsun, koz dediğimiz bu beyin için çok önemlidir.
1: Koz yani hepsinden önemlidir beyin için. Ama
0: Zaten
1: var.
0: şekli de beyni de benzeri.
1: Aynen. Var bazı çocuklar yani hiçbir şey özne yemez. Torunum tek, orkun tek. Ne öyle özne yemez diğer
0: İşte ha, acaba bu
1: çiklet,
0: neden geldi?
1: şeker, işte bu tatlı şeyleri ver özne yer ama ne diyesem pilav durur bilmem ne yani bu ilk günden de buna ögradırık olmuyor. Biz ne diyoruz? Doktor bir yani iştah açısı yasın diyor. Kilosu tamam da olmaz yani bu da
0: Özü yemiş çünkü
1: imkansız. Bu da
0: alışta
1: istemir
0: burcu
1: ha.
0: buralara diyor.
1: İşte bu biz de
0: Çipsler
1: ondan
0: şeyler.
1: kesmişiz özünü istemir o
0: Şimdi yemek
1: kadar.
0: yeri başlayıp.
1: Bilir buzdolabın açılır diye filan yerde çikolata var oradan verin. Dondurma gidağın dondurma alın memçi. Yani
0: Bunlar
1: yengeç de
0: iyi
1: değil
0: de işte.
1: açılır. Bu
0: Küçüktü.
1: yanlış bir şey diyor. Biz de işte kesmişiz böyle şeyden özün. İnşallah
0: İşte çok
1: yavaş yavaş.
0: ailelerde görüyorum mesela uşağın peynir sevmez mesela yağın yemeklerde kullandığımız soğan olsun, samur sosu bunlar gerçekten faydaları var sevgili anne babalar. Uşaklar diri yemirler. Bazen hani baba ya da yemir evde uşak da yemir anneye bakır
1: Onlara
0: o yüzden.
1: bakırı doğru
0: Diriler
1: desem.
0: yok özledim yok ekil yani siz ya etmeyipsiz uşağı ya da bir uz sevmadığı için uşak. Çünkü bunların hepsinin gerçekten
1: Yani
0: faydası var.
1: ögünde dediği zaman ben filan şeyi sevmiyorum özünden büyük. Hemen beyninde yani tabi onunla o insanın.
0: Mal.
1: İster istemez yani. Geri onun
0: Anne
1: ögünde
0: babaya bakar.
1: diyemezsin. Anne
0: Mesela
1: babaya
0: ben
1: bakar ha.
0: rahmetli babam çay içmezdi. Ben de çay sevmem.
1: İşte ona
0: İçmem
1: bakırsın.
0: yani.
1: Doğru.
0: Yani burada
1: Allah
0: mesela
1: afiyet
0: olsa
1: versin.
0: ayda elli bir mesela ya da arkadaşımın havasına diye yani içtiği zaman bir çay içerim. O da ya da rengim diyeyim niye bir
1: Yani
0: çay
1: evde
0: iç.
1: hiç çay
0: Çay aslan
1: içmese.
0: biz misafir ol gelende çayımız olur. Çayı hiç etmem. O yüzden yani bak anne babaya baktığımızda mesela babama ben baktım. Babam hiç ağzına koymaz. Ben gene bir kez içerim. Babam da adını bile bakmamıştı yani sevmezdi.
1: Bir de Ege geldiyse bir yani çocuk yemek yemere. Buradan bir şey ekleyeyim belki de faydalanırlar.
0: Tabii ki.
1: Yani çorba teki bir şey etsiler, içine havuç koysalar, içine soğan koysalar, içine yani kabak koysalar, her şey koysalar. Yani mercimek koysalar,
0: Yani.
1: tarhana koysalar. Bunlar hepsinin birbiri
0: Tavuk
1: de
0: kaynadı aynı.
1: olar hepsinin yani fayda. Yani et istemir yesin, blendere hepsini vursun, veren de o has
0: Ben
1: etmez.
0: etmişim çok lezzetli olur.
1: İşte onu da hissetmez bütün
0: Bir diş
1: şeyin ala.
0: sarımsak da koysan onun da faydası da olsa güzel olur. Ben hepsi yemekte kullandım yani sevgili dinleyiciler.
1: Samırsağın faydası çoktu.
0: Ben yani her yemekte kullanım. Hemen hemen yani. Hatta biz bir diş sarımsak olsa bile yemekte
1: Tat
0: kullanım.
1: veren.
0: Sevmeyenler mesela bu başka gelir bize. Diyelim filan koyma diyelim tamam bir gün sarımsak da koydum, soğan da koydum, makarna etmiştim de
1: He.
0: aklıma geldi. Uşaklar yemirdiler. Blenderden geçirdim güzel bir şekilde. Makarnadan da ettim yedi böyle güzel iki kap da yedim maşallah.
1: Has etmedi işte.
0: Dedim Mehmet da duvar idi. Yo abla alu var olsun dedim. Hepsi var idi oğlum içinde. Dedi abla hissetmem dedim afiyet olsun. Yani yedirttim özne güzel bir şekilde
1: İşte
0: tat katarak böyle güzel.
1: yani bir şey sen yedir desen özne blender'e vursa bilmez ne var
0: Öz
1: içinde
0: anne
1: ne
0: babaya
1: yoktu.
0: kalktı. Özellikle anne eğer istirse şu anı bir şey alıştırsın. Al işte biz özü eğer mesajını koyduysa bazı anne babalar buradan seslendim görürüm çünkü. Vallahi yemire niye yedim özüne? Yani he de bilmiyorum özü yemire siyemire. Siyemire diyor ki ayrı
1: Yok
0: bir
1: gerek yani bir
0: tarikayden uşağı yedirebilsin o faydalı ama çünkü hem boyu için cismi için samırsak soğandı mesela kötü hastalıklardan korur bizleri.
1: doğru.
0: Sağırsak diye etmez kanser olsun bir diğer hastalıklardan engelli.
1: Yani büyüklere faydası var ise elbette ki
0: Tabii de
1: çocuklara
0: uşakların
1: da
0: elinden yese
1: faydası var.
0: yani vücutları faydalı görer. Neyse bu beslenme ağı çünkü süremiz kısıtlı diye bir sorumsa o da çok önemliydi. Yüksel Hanım tabii ki de bunların hepsini hazırlayıp ben sorum özünden ki size bilgini versin. Özellikle Yüksel Hanım anne babaların eğitim sürecinde uşaklarının mesela evdeki ödevler olsun, okuldaki seviyeler olsun, üslupları, davranışları olsun, evdeki olsun, okul çevresinde, mesela dışarıda olan bunları nece gözetleyebilirler ve nece uşaklarına yardımcı olabilirler, yol göstersinler.
1: Bu soru da çok geldi bana.
0: Ben onun için
1: Dedim
0: dedi,
1: koy.
0: onun için yazdım özünü, hatta sorum özünü.
1: Biri sen nece yani ister istemez olmaz rakibi olasın üstüne baş üstünde durasan onu ele bunu ele yani bu yanlış bir şeydi. Yani sadece kitabın alıp elini okuru, yoksa okumuru. Var bazı ne eder? Kitabın kablığın dəkişi, yani başka kitap koyar o kablığa. Yani anne baba gördüğü zaman özüne ait şey okuru dersini. İster istemez burada yani kontakte olsun şeyden okuldan. Acaba müstevası ne cahit benim oğlumun yoksa da kızımın. Yani başarı dersleri oturmasın illa ki beklesin özünden desin özüne illa mem için yüksek puan getiresin. O zaman korkar yani bilmez niyetsin belki de kopyaya maruz kalı yani kır, kopya eder hatta ki yüksek puan getirsin. Yok yani bu yanlış bir şeydi. Desin özüne ben isterim sen okuyasan anlayasan okuduğu şeyi gelecekte faydalansan bu bilgilerden okuduğu bilgilerden elbet ki bir şekilde konuşuyor özüden yani mehcup kalı o evlat ister güzel puan getirsin annesi için yani babası için
0: kanaat
1: yani
0: bu şekilde
1: aynen böyle yani bu şekilde geri sürekli özüden olsun bir sıkıntı var bir şey istemenden ne şekilde yardımcı olun sana yani bu şekilde özüden olsun. Onda yani edebilsin neyi var neyi yoktu. Ne sorunları var özüden çözer bir yerde çözerler özüden.
0: İnşallah de bir sefer gidip okuldan sorsalar. Evde de dedi o kimin ödevlerini takip etse ki bakım ne ders alıpsam. Nelerdi hatta ki birlikte yapalım ya da yapsa ki bakım tamam doğrudu. Hatta bilse takip etse uşak da mesela yalan da demez ödevlerini de yapar bakar nene baba takip edir çünkü daha edebilmez yok ben yalan edave etmiyorum harbiden bilirler.
1: Bir de ege baktıksa mesela okuldan hürküptü geri onu bakalım yani mürakabe edin takip edin acaba neden hürküptü neden istemir geçsin okula bu da gene bir vazifesidir oturasan dediğimiz belki başta yani alasan veresen özgüden niçin istemsen bir sorunu var bir şiddete maruz kalıpsan
0: zorbalığa
1: maruz kalıpsan mesela öğretmenden bir söz eşitipsen yani istemsen gidesen bunlar hepsini geri takip etsin.
0: Belki işte haberdar olsun inşallah hem eğitimden tarafından
1: davranış. Bir de ondan başka arkadaşlarını geri bilsin kimdi kim, aileleri kimdi acaba iyiydi yani kötüydü der gibi arkadaşı bu kahır özüden oturup bilsin kimin evladı da yani bunlar gene ana baba bilsin yani benim oğlum birisiyle arkadaştı gene bilin bu nedir ahlakı nedir yani
0: tabii
1: bizim ahlakımıza lazım. Uyar ailemize uyar ailelere yani bu gibi şeyler çok önemli.
0: Hatta sınıfta kimiden oturur onu demek
1: işte
0: bilsin.
1: İşte on diyelim yani arkadaş
0: sadece mesela arkadaşlık etti oynadığı da yok mesela
1: yanında yani oturduğu da. Bunlar çok önemlidir.
0: Çünkü bazen mesela uşağı bir televizyon oturur arkadaştan. Derste onlar yanamazlık edilir, konuşurlar. Derse dikkat etmiyorlar. Bu kız da olabilir, oğlan da olabilir. Bu bizim başımızdan da geçiyor. Benim de kız kardeşimde bir arkadaş var idi. Geçenlerde o ders ilinde. O çok konuşardı özüden. Dersi takip etmiyor, seviyesi düşürdü. Öğretmenle konuştum dedi. Bu arkada dedim o zaman ayrı niyetlerini. Sık arkada dedim yok istemiyorum. Başka bölümü atın. İki sınıf var idi. Aynı. Dedim diğer sınıfa atın özünü. Uzaklaştı. Yani şimdi öğretmen mektupleşerim. Geçen sefer de diyor her şeyi güzel olupdu. İşte normalleşmiş
1: gere,
0: arkadaş dergiştirdi özünü.
1: Gerek yani aile takip etsin. Bunlar çok önemli de.
0: En yakın arkadaşı olsa bile bilsiz ki faydası yoktu. Yani bu dersine de her şey etkileri uzaklaştırsanız normaldi. Kalbi üzülebilememle. Teneffüste birleşebilirler sohbet. Ama derste koy her biri başka sınıflarda mı başka sıralarda otursunlar daha güzeldir.
1: Birbirlerini harik eder yani hatta derse de önem vermez.
0: Ne, ondan sonra biraz ayırdıktan sonra yeni yıl, memnun 2 yıl önceydi bu. Gelecek ders ilinde dersler gerçekten iyi oldu. Çünkü neden? Çünkü o kızdan daha oturmurdu, konuşmurdu. Öğretmen güzel bir şekilde bunda daha güzel mutlu oldu. Dedim Özde'ye de he abla tamam desen. Özde anladı.
1: Diyende yaşamın içinden bu yani misalları veririk.
0: Hepsi yaşadığımız, gördüklerimiz
1: şeyler yani bizde başımızdan geçtiği şeyleri burada sayırıq. O da yaşamın içinde bir şeydi.
0: Güzel bir şekilde. Yüksel Hanım son olarak ne demek var buradan anne babalara, öğrencisi olan anne babalar için veya gelecekte olanlar
1: başta,
0: için?
1: İlk başta dediğimiz de ki program başladık. Bir de bunu diyorum yani ailelerimize, Türkmen ailelerini teşvik edelim. Türkmen okullara çocuklarını kaydetsinler. Başarılı şekilde sonuçlar alırlar. Hiç korkuları olmasın. Güzel yerlerde olurlar inşallah. Ondan başka anneye de babaya da diyelim destek olsunlar. Sürekli çocuklarına ki öğrenciler, öğrenci olsun olmasın destek olsunlar özüne. Hı-hı. Bir sorunları var ise sürekli yanlarında olsunlar, o sorunları çözsünler. Vurmak, çalmaktan olmaz yani. Yo, eğitim vermek iyi şeylerdi. Sabırdan her şey ola. Okulu da sürekli olumlu şekilde anlatsınlar. Yani bu yenge kayıt olan öğrencilerimiz evet. olumlu şekilde anlatsınlar, korkutmasınlar özlerini. Özgüven hatta olsun özlerinde. Hı-hı. Kucaklarını açsınlar samimi şekilde. Şefkat şekilde anne kucağını açsın çocuklar için. İnşallah. Sürekli özleriyden olsun. Herkese başarılar dileriz. Öğrencilerimize de, ana babaya da, okulda çalışanlara da.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederim Yüksel Hanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz ve Facebook sayfasından bizi izleyen, takip eden değerli dostlarımız yaşamın içinden programımızın sonuna geldik. Eğitim hakkında konuştuk. Özellikle anne babaların ne yapmaları gerektiğini, eğitim nasıl hazırlamalarının gerektiğini ve Türkmen okullarına yazdırmaların ne kadar faydalı olabileceğini anlattık size için Güzel Hanım'la birlikte. İnşallah faydalanlar sizlerin olmuştur diye umuyoruz. Gelecek hafta yine aynı saatte adreste Türkmen Efendi Yaşamın İçinden programında buluşunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: Ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Peki nasıl istersen öyle olsun.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

yarın seveceksen beni, burada sensiz kalıp yaşlanmayı bile beklemem. Beni bıraksınlar topraklara, sana acıyarak baktıklarında.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Boşuna mı çektim dertleri, topladım senin yüzünden herkesi. Masaya

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım. Bağrıma taş basacağım.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sesinle.
3: Türkmen FM sesinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden